0: sakın çekinme. Emin ol, bu peygamberimizi de memnun edecektir.
1: Bu da düğün hediye.
2: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
1: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
3: 53. bölüm.
4: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleym oğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
5: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum. Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz? Beni neden dürtüyorlar? Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım.
4: Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi.
5: Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca yerhamukallah dedim ama cemaat neredeyse beni kovacaktı.
4: Peygamberimiz tebessüm ederek, bu namazdır, namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi.
5: Öyle mi? Bilmiyordum. Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi.
4: Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu.
6: En üstün amel nedir ya Resulallah?
4: Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisine aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada biri ayağa kalktı ve şöyle sordu.
7: Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah?
4: Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Ashabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.
7: Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz?
4: Peygamberimiz müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette ey Allah'ın kulu işte hayır budur diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu.
8: Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?
4: Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan 2 kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu.
9: Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?
4: Allah Resulü dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur.

0: Hazreti Fatıma evlenmeden önce suffede kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler suffeye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un dul eşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor, Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu.
1: Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum.
2: Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen.
1: Nasıl isteyeceğim ki?
2: Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez.
1: Peki.
0: Hazreti Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı.
1: Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem.
0: Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu.
1: Sizi selamlamak için gelmiştim babacığım.
0: Hazreti Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hazreti Ali onu bekliyordu.
2: Ne yaptın?
1: İstemeye utandım.
2: Tahmin ettim. Gel beraber gidelim.
0: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra Peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
0: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle suffenin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik, öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. Süleym oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi Peygamberimize ulaştığında, hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan Peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar.
3: Nasıl da bastırdı birden.
4: Etrafta sığınılacak bir yer de yok.
3: Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz.
4: Hadi yürüyün ilerideki tepeye.
0: Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan Muharip kabilesinin reisi Dusur idi.
5: Hey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
0: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
6: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
0: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi: şimdi seni benden kim kurtaracak?
6: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: Peygamberimiz Dusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi.
6: Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin?
0: Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Peygamberimize pek çok soru sordu. En sonunda Müslüman oldu.
6: Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin. Buna yürekten inanıyorum.
0: Dusur peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü. İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı. Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
9: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.
8: وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
9: Bera'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.
8: An Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
9: Üsame bin Zeyd'den

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.
1: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
0: عبد الله بن عمر أول سالم دن radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet

Ve o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar," denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu," demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: عبادة بن سامت'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.

emanete hıyanet. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz ve kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadisin başka bir tariki şöyledir. Dört şey vardır ki onlar kimde olursa halis münafık olur. Onlardan bir hasletin bulunduğu kimse onu terk edene kadar kendisinde bir nifak hasleti olmuş olur. Kendisine güvenilip bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözünde durmaz ve anlaşmazlığa düştüğünde yan çizer, haksızlığa sapar. Ayrıca başka bir tarikte böyle bir kimse oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse de durumu değişmez açıklaması yer alır. Münafık, zihin karışıklığı, ruh bozukluğu veya irade zayıflığı yüzünden imanla küfür arasında gidip gelen, kararsız, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan veya küfrünü gizleyerek kendini mümin gösteren, dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli insan demektir. Zaten nifak kelimesinin kökünde tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması anlamı vardır. Fıkıh kitaplarında vedia başlığı altında ele alınan emanet, güvene dayalı olarak bir kimseye koruması için bırakılan mal veya eşya demektir. Kendisine bir şey emanet edilen kimse, prensip olarak emin kimse demektir. İyi niyetli olduğu ve makul derecede titizlik gösterdiği müddetçe kendisine bırakılan mala gelen zarardan sorumlu olmaz. Ancak kendi malını koruduğu gibi korumaz da malın telef ve ziyanına sebep olması durumunda sorumlu tutulur. Çünkü bu bir nevi emanete hıyanet demektir. Emanetin bir ücret karşılığında teslim edilmesi halinde iki taraflı bir akit ve hukuki işlem olduğundan tazmin gerekir. Emanet edenin izni, bilgisi ve rızası dışında onu kullanmak, kullandırmak, bir başkasına emanet etmek veya üzerinde herhangi bir

bir hukuki tasarrufta bulunmak yanlış olur. Esasen emanetin iman, namaz, infak, adil yönetim anlayışı, adab ve ahlak gibi manevi, ruhani boyutu vardır. Nitekim Yüce Kur'an, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar bunu yüklenip hainlik etmekten çekinip korktular. İnsansa onu yüklenip hainlik etti. Çünkü o çok zalim, çok cahildir. Ve emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emreder ayetiyle bu gerçeği açıklar. Hayatının her merhalesinde dost düşman herkes tarafından el-emin sıfatıyla tanınan Peygamberimiz, emanet sahibi olmayan, güven vermeyen kişinin gerçek imanı yoktur uyarısında bulunarak iman-emanet ilişkisine vurgu yapar. Zira imanla emanet, emniyet kökünden gelir. Hadis, güveni kötüye kullanmanın ve emanete hıyanet etmenin bir iman zafiyeti olduğunu ifade eder. Aslında bu nevi hadislerde geçen nifak kavramı, itikadi nifaktan, inanç bozukluğundan ziyade ameli nifak olarak yorumlanır. Ancak söz konusu alametlerin, süreklilik arz edip kökleşmesi, iman açısından çok ciddi bir zafiyet ve tehlike oluşturur. Bu sebeple nifak gibi müzmin bir hastalık virüsü taşıyıcısı olmamak için hep doğru konuşulmalı, sözünde durmalı ve emanete riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki hile yoluyla başkalarını aldatmaya yeltenen münafık, gerçekte Allah'ı ve kullarını değil ancak kendisini aldatmış olur. Zira Allah Teala ebedi ezeli ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O gizli açık her şeyden haberdardır. Allah Teala kurtuluşa erişecek müminler emanet ve sözleşmelerine sadakat gösterirler ayetiyle müminin son derece güvenilir, emin ve sağlam bir karakter olması gerektiğini hatırlatır. Bunun getirilmesi durumundaysa Resul-i Ekrem toplumsal hayatta ahlaki çözülmenin yaşanacağını hatırlatır. Emanet, güvenilirlik kaybedilip işler ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle. Resul-i Ekrem'in etrafını aydınlatan ışık, sirac-ı munir sıfatı, dünya hayatı yanında ölümle başlayan kabir berzah hayatında ve ebedi alemde tecelli eder. Kabre defnedilen kimseye görevli melek, bu şahıs Muhammed aleyhisselam hakkında bilgin nedir? Ma el-mukabbi hâzer recûl diye soracak. Samimi ve ciddi bir Müslüman, o Muhammed'dir, o Resul'dür. Beyineleri ve hidayeti bize getiren O'dur. Çağrısına derhal icabet ederek O'na iman ve ittiba ettik diyerek imtihanını başarır. Görevli melek de O'na o halde huzur ve selah içinde uyu, istirahat et der ve artık orası O'nun için cennet bahçesi ve aydınlık olur. Şayet gelen adam kafir veya münafık bir karakterse aynı sual karşısında kemküm eder, artık orası O'nun için cehennem çukuru ve karanlık olur. Asr-ı Saadet Medine'sinde 40-50 veya 100 kadar münafık varlığından söz edilir. Özellikle vasıfları belli ve kişilikleri tanındıktan sonra aslında onların gizli kalmaları da mümkün değildir. Nitekim sen onları konuşma tarzından mutlaka tanırsın ayeti bu durumu açıklar. Kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin indirilmesinden tasalanan ve korkan münafıkların Resulullah'ın söylemediği bir sözü bile bile ona isnat etmekten çekindikleri de görülür. Ayrıca münafıklarda dini doğru anlamakla iyi halin, güven veren kişilik, suret, siret bütünlüğü bir arada bulunmayacağını açıklayan hadis de dikkat çekicidir. Üzülerek kaydedilmelidir ki, gerek devlet, dernek veya vakıf malları konusunda, gerek çok ortaklı şirket ve holdingler bünyesinde hayırseverleri veya ortakları hayli rahatsız eden suistimaller, gereksiz tasarruflar ve usulsüz harcamalar yapıldığı ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden resmi veya özel kurumlarda çalışanlar, üstlendikleri emaneti kendi özel malları gibi korumadıkları ve üzerinde gereken titizliği göstermedikleri sürece hıyanet içinde bulunduklarını fark etmelidirler.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah İlim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
2: جرير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
2: عمر بن أبو سلمة رضي الله عنه anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim

kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق.
2: أبو قتادة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
2: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'ten radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
1: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
2: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre, adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
2: Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine: Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسه anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun? Dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: Müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
0: أبو عبد الله عثمان بن أبو العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: ağrıyan yere elini koy ve üç defa Bismillah, yedi defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru, hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de, buyurdu.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona Beşşems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-ü mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat umam. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Sabah Mahfel Sürmesi az sonra.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, "Burası şehitlerin diyarıdır," dediler.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür. Zikridir.

Beş vakit farz namaz, müminin miracı. Said bin Müseyyeb'in Ebu Katade'den naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur. Namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır buyuran Yüce Mevla, inananların ibadet vakitlerine göre günlük hayatlarını belirli bir düzen içerisinde sürdürmelerini istemiştir. Böylece güçlüklere karşı direnç göstermeyi ve sabretmeyi öğreten namazı Müslümanlara farz kılmakla, Müslümanları disipline etmeyi amaçlamış ve diri bir Allah şuurunun korunmasını sağlamıştır. Dolayısıyla vaktinde kılınan namaz, zamanı doğru değerlendirme, vakte riayet ve düzenli olma gibi meziyetler kazandırarak kişinin öz disiplinini destekler.

erkekler. Bu yönleriyle sistemli bir şekilde ibadet etme alışkanlığı aşılayan namaz, Hazreti Peygamber'in dinin başı İslam, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olmak, diğeri ise namazdır ifadesiyle İslam'ın özü sayılmıştır. Kulun yaratanına yaklaşmasını ve onun mağfiret ve merhametine erişmesini sağlayan en güzel vesile, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde olmak üzere her gün 5 vakit namaz kılmasıdır. Müslüman, yeni başlayan güne sabah ezanı ile uyanıp sadece sabah ezanında yer alan, namaz uykudan hayırlıdır müjdesinin verdiği enerjiyle yatağından kalkar. Berrak bir zihinle yüce yaratıcının huzuruna çıkmanın vereceği manevi haz ve huzur gün boyunca devam eder. Allah'ın bir de sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir buyurarak davet ettiği günün ilk buluşmasına katılmamak büyük bir kayıp sayılır. Zira Peygamberimizin anlattığına göre gece melekleri ile gündüz melekleri sabah namazı vaktinde toplanırlar ve 24 saatin en bereketli anında kılınan bu namaza şahitlik ederler. Peygamberimiz, her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır buyurarak sabah namazıyla Rabbine bağlanan bir kimsenin onun rahmetini kazanmaya başladığını ifade etmiştir. Bu namaz o kadar önemlidir ki 2 rekat farzından önce kılınması tavsiye edilen 2 rekatlık sünneti bile Allah Resulü tarafından dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olarak nitelendirilmiştir. Sabah namazından sonra güneş doğup yükselinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Yaklaşık 45-50 dakika süren bu zaman dilimini Efendimiz namaz kıldığı yerde oturarak değerlendirir, ashabıyla sohbet eder, ardından vakti girdiğinde kuşluk namazını kılardı. Henüz güneş doğmadan uyanıp abdest alarak sabah namazını kılan ve böylece Rabbine kulluk etmenin huzuruyla güne başlayan mümin, güneş doğduktan sonra işinin gücünün başına geçip çalışır. Zaman ilerler, yorgunluk artar. Güneş tam tepeye çıktığında artık bir müddet dinlenmelidir. Güneş tepe noktadan biraz batıya kaydığındaysa ilahi huzura çıkmanın vakti gelmiştir ki bu saatler yıpranan ruhu tazeleme vaktidir. İşte bu esnada öğle ezanı okunur ve kul dünyadan, dünyalıktan öğle namazıyla sıyrılır. Güneşin etkisini kaybetmeye başladığı, her şeyin gölgesi 1 veya 2 katı olduğu dakikalarda öğle namazının vakti çıkar ve ikindi namazının vakti girer. Peygamberimiz, her kim ikindi namazını kasten terk ederse ameli ziyan olur ve ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir buyurarak müminleri günün telaş ve koşuşturmasında ikindi namazını kaçırmamaları için uyarmıştır. Gün sona yaklaşıp güneş batınca yeni bir namazın vakti de girmiş olur. Mümin, Yüce Rabbimizin akşam namazı çağrısına icabette elini çabuk tutmalıdır. Zira akşam namazının vakti diğer namazlara oranla en kısa olanıdır. Bunun için Peygamberimiz, ümmetim akşam namazını kılmak için yıldızların ortaya çıkıp birbirine karıştığı zamanı beklemedikleri sürece hayırda olmaya devam edecektir buyurmak suretiyle akşam namazını mümkün olduğunca erken kılma hususunda dikkatlerimizi çekmektedir. Yüce dinimizin temel unsurlarından olan günlük 5 vakit namazımızın son halkası yatsı namazıdır. Akşam namazının vakti çıktıktan sonra yatsı namazının vakti girer. Yatsı namazı uyumadan önce günün son demlerinde Rabbin huzuruna durmayı, günü ona ibadetle sonlandırmayı ifade eder. Bu sebeple bir günün bitiminde yapılacak en son iş olması ve mümkün olduğunca geç kılınması tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı buyurmuştur.

Münafık tabiatlı insanlara son derece zor gelen iki namazdan biri yatsı, diğeri de sabah namazıdır. Böyle olunca da bu iki namaza devam etmek kişinin Allah'a teslimiyetinin ve inancındaki samimiyetin bir göstergesi kabul edilir. Hatta yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılan kişinin o gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi ecir kazanacağı Peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir. Bu kadar önemine ve faziletine rağmen yine de insanların değerlendiremedikleri bu nadide vakitler, Hazreti Peygamber tarafından aslında yerlerde sürünerek de olsa gidilip kaçırılmaması gereken namazlar olarak tanımlanmıştır. Vitir namazı ise yatsı namazından sonra kılınan müstakil bir namazdır. Ramazan ayında teravih sonunda cemaatle kılınsa da, yılın diğer aylarında tek başına kılınan vitir namazı, vaktinde kılınamazsa kaza edilmelidir. Bu namazın önemine binaen Allah Resulü, Allah size bir namaz ihsan etti. O namaz sizin için kızıl develerden daha hayırlıdır. O vitirdir. Onu sizin için yatsıyla fecrin doğuşu, sabah namazı vaktinin girişi arasına koydu. Ve vitir haktır, sabittir. Vitir kılmayan bizden değildir buyurmuştur. Gündüz olduğu gibi geceleyin de Rabbine ibadet etmeyi hiçbir zaman ihmal etmeyen Peygamberimiz, teheccüd namazını kıldıktan sonra o gecenin en son namazı olarak vitir namazını kılardı. Dolayısıyla o, vitir namazını gecenin oldukça ilerleyen bir vaktinde kılmaktaydı. Müslüman için kulluğun en güzel göstergesi olan namazın çeşitli hikmetleri vardır. Beş vakit namaz, Allah'la kul arasında kurulan düzenli bir bağ ve iletişimdir. Namazda Rabbi ile buluşan kulun, Allah'ı her anışında kalbi huzurla dolar. Sürekli Allah'la beraber ve O'nun gözetiminde olduğunu bilir. Bu bilinçle dosdoğru kılınan namaz, kişiyi her türlü hayasızlıktan ve kötü davranıştan korur ve arada işlenen günahlara kefaret olur. Ayrıca beş vakit namaz, günü planlama ve zamanı değerlendirme bilinci kazandırır. Müslümanın günü sabah namazıyla başlar. Diğer vakit namazlarıyla anlamlı dilimlere bölünür ve yatsı namazıyla sona erer. Namaz, Miraç'ta farz kılınmıştır. Yücelerden alınıp getirilen bir hediyedir. Namaz kılan kişi, işte bu kutlu yolculuğu kendi içinde yaşar. Anlamına uygun, gereği gibi kılınırsa eğer, namaz müminin miracı olur. Namaz, arınma ve korunmanın mümin tarafından her gün beş defa tekrar yaşanmasını sağlar. Nitekim Rabbimiz beş vakit namaz kılan kişinin günahlarını affedeceğini bildirmiş ve namazı layıkıyla eda eden kulları hakkında peygamberine şunu müjdelemiştir. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaat ettim. Namazları düzenli kılmayanlar içinse katımda böyle bir vaat yoktur.

Rabbinin ezanla gelen davetine icabet etmeyen, kulluğunu kıyamlar, rükûlar ve secdelerle kemale erdirmeyen, kısacası namazlarına gereken hassasiyeti göstermeyen kimselerin Kur'an'da "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar" şeklinde kınandığı unutulmamalıdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de namazla alay edenlerin akıllarının ermediği, Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan insanı alıkoyanınsa şeytan olduğu anlatılmaktadır. Diğer yandan huşu içerisinde kılınan namazın insanı kötülüklerden alıkoyacağı belirtilmektedir. Mümin, Yüce Allah'tan namaz vasıtasıyla yardım ister, cennetin anahtarı ve dinin direği olan namaz sayesinde arınır, tazelenir, güçlenir. Ve Hazreti İbrahim'in yaptığı duayla Rabbine dua eder. Rabbim, beni ve neslimi namaz kılanlardan eyle. Rabbim, duamı kabul buyur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki: kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım.

0: Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve "Seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun?" diye sordu. Ben de "Evet" dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
1: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
0: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
2: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim," dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı üç kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
2: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır, diye dua etsin.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebu'l-Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: Cabir radıyallahu an şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek Musa size mucize olarak ne getirdi dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأمارين radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine: Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz diye sordum. Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar.

Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İşveren hak ve sorumlulukları. İslam, toplum refahına olumlu katkıda bulunan işverenin menfaatlerine karşı da yeterince hassas davranır. İşçinin menfaatleri gibi işverenin ve bütün toplumun menfaatlerini de en iyi biçimde korumayı esas almıştır. İslam, toplumun dengeli kalkınmasını ister ve bunun için de işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulmasına vazgeçilmez bir ön şart olarak bakar. Dolayısıyla İslam, çalışanları işlerine bağlılık, doğruluk ve büyük bir ciddiyet içinde çalışmaları için uyarır. İşine özen, işverenine de saygı gösteren işçinin elde ettiği kazancı en iyi kazançlardan biri olarak görür. İşinde çalıştığı kişinin emirlerini sadakatle yerine getiren bir işçiyi, sadaka verenlerle ve yoksula yardım edenlerle aynı sırada mütalaa eder. İslam, temel prensip olarak serbest ekonomi ve iş rejimini benimsemiş ve bu konuda düzenleyici hükümler getirmiştir. İşçinin sürekli olarak yarınına güvenle bakması, işin süreklilik arz etmesine ve işverenin ayakta durmasına bağlıdır. Bu yüzden İslam, işverene bir takım görevler yüklerken ona bazı haklar da tanımıştır. Emeğini ortaya koyarak çalışan işçi kesimini idare eden ve onların çalışacağı iş düzenini belirleyen işverenin haklarını birkaç maddede şöyle toplayabiliriz. İşçi, işini bizzat kendisi yapmalıdır. Bu durum, meslek sahiplerinden işi bizzat kendisinin yapmasının şart koşulduğu sözleşmeler için geçerlidir. Ancak sözleşme mutlak olarak konuşulmuşsa, o takdirde işi başkasına yaptırması mümkündür. Bu durumda ister kendisi ister kalfası yapsın, ücrete hak kazanır. Çünkü işveren mutlak olarak konuşup sözleşme yapmakla başkasının işine de razı olmuş sayılır. Bu son durumda iş, işçinin kendisine değil de zimmetine bağlanmış olur. Mesela bir doktorla ameliyat için anlaşan kimse o doktora güvenmiş ve onunla iş akdi yaptırmıştır. Doktorun ameliyatı bizzat kendisinin yapması gerekir. Asistanına veya başka bir doktora yaptırırsa ücrete hak kazanamaz. Ancak bu hasta ameliyat için bir hastaneye veya birkaç doktorun bulunduğu bir kliniğe başvurursa, kendisiyle görüştüğü doktordan başkası da ameliyat yapabilir. İşçi işini iyi ve sağlam yapmalıdır. Çünkü o hem İslam

0: İslam'ın ve hem de toplumun kontrolü altındadır. Müslüman işçinin üzerinde hissedeceği ilahi kontrol, çalışma verimini yükseltecek önemli bir etkendir. Eksik çalışma, eksik ve kusurlu iş yapma, ücret hakkını etkilediği ve uhrevi sorumluluğu gerektirdiği için işçi otokontrol altındadır. İşçinin bu sorumluluğuna işaret eden Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar, efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Bir başka hadiste ise hile yapan benden değildir buyurmakla bütün insanlığa aldatmanın yanlışlığını ve işçinin işini yaparken hiçbir hileye başvurmaması gerektiğini bildirmiştir. İşçi iş yerinin ve iş araç gereçlerinin kendisine emanet edildiği bilinciyle hareket etmeli ve onları korumalıdır. İşçinin yapmayı üstlendiği iş, onun üzerinde bir emanettir. Onu en güzel ve eksiksiz bir biçimde yapması gerekir. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyiniz buyurarak, emanet bilincinin yokluğu hainlik olarak nitelenmiştir. Hazreti Peygamber de, kendisine emredileni tamı tamına eksiksiz olarak ve gönül hoşluğuyla yerine getirip verilmesi istenilen kişiye veren güvenilir Müslüman kasiyer, sadaka veren iki kişiden biridir buyurarak işçinin emanet bilincini taşıdığı ölçüde manevi mükafatlar elde edeceğini bildirmiştir. Bu hadis, elinin altında büyük meblağlara ulaşan emanet paralar bulunan kimselerle ilgilidir. Çalışmasının karşılığı olan ücretle yetinerek bu paraları emanet bilmesi, onları emaneti kendisine güvenerek teslim eden işverenine ihanet etmeyi aklından bile geçirmeksizin, gönül rahatlığı içinde paraları sarf yerlerine ulaştırıp ödemeleri gününde yapması, ona sanki bu paraları yoksullara dağıtmış gibi ecir kazandırır. İslam, işçinin işverenin malını zimmetine geçirmesini veya onu aldatarak malının bir kısmını eline geçirmesinde yasaklamıştır. Nitekim Ebu Hureyre naklettiği bir hadiste şu olayı anlatır. Hazreti Peygamber aramızda ayakta duruyor, aldatıcılıktan, dolandırıcılıktan ve bunların nedenli büyük suçlar olduğundan söz ederken şöyle buyurdu. Sizlerden birinizi mahşer gününde boynunuzda meleyen bir koyun, kişneyen bir at, böğüren bir deve, altın ve gümüş veya yalpa yapan bir elbiseyle görmeyeyim. O zaman ağlayarak, ''Ya Resulallah bizi kurtar diye yardım isteyeceksiniz. Bense size Allah'ın mesajını size iletmiştim.'' derim. Hadiste bildirilen konu, büyük veya küçük her türlü dolandırıcılık, yalancılık, hırsızlık, haksız yere zimmete geçirmenin ortaya çıkarılacağı ve bu tür davranışlarda bulunanların cezalandırılacağıdır. Dolayısıyla işçi, işinde kendisine emanet edilen iş aletlerini de en iyi şekilde korumakla mükelleftir. İşçinin iş süresince çalışması gerekir. İşçiler ya süre veya belli bir iş üzerinde anlaşma yapılarak işe alınırlar. İş olduğu sürece işi yavaşlatma, işi bırakma, kendisinin veya üçüncü bir şahsın işiyle uğraşma hakkı yoktur. Çünkü işveren onun mesai saatleri içindeki emeği üzerinde hak sahibidir. Aksi halde işçi, işveren aleyhine kaybolan saatlerin ücretine hak kazanamaz. İşçi sözleşmeye uyacağını başta taahhüt ettiği için Peygamber Efendimizin de işaret ettiği gibi Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar hadisine göre davranmalı ve çalışma saati boyunca işinin sorumluluğunu bilmelidir. İşçi işverenine güven vermeli ve işi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Hazreti Şuayb'ın kızlarının Hazreti Musa hakkında söyledikleri şu sözler, bir işçide aranan bu iki niteliğe işaret etmektedir. İki kadından biri, babacığım onu ücretli olarak tut, çalıştırdığın işçilerin en iyisi bu güçlü veya güvenilir adamdır dedi. Buna göre bir işçinin işi yapabilecek güç, bilgi ve yeteneğe sahip olması ve güvenilir bir kişiliğinin bulunması gerekir. Çünkü işveren büyük servetleri, mal varlıklarını işçisinin sorumluluğuna bırakmaktadır. Bu yüzden emeğiyle çalışanların güvenilir kişi olması ve kendisine emanet edilen malları kendi malı gibi koruması gerekir. İşçi, işverenine saygılı olmalıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin" desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır."

Ebu Musa el-Eşari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut" der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra Farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih

0: Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini halef ver," diye dua eder. Diğeri ise, "Allah'ım, cimri davrananın malını yok et," diye beddua eder. Hadisi, iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın ilahi yasanın, zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot, ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, "Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince, satın aldığı malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin."
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

0: قل عبادي على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.
1: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğine alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Yolculuk devam ederken Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.

Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

0: Husayn bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamdülillah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.

Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
2: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.
3: Ey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
2: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
4: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
2: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi: şimdi seni benden kim kurtaracak?
4: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: 54. bölüm.
2: Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram arkadaşlarından birinin vefat ettiğini öğrenmişti. Daha önceden Resulullah'ın "Ben aranızda olduğum sürece bir kişi öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir" dediğini işiten sahabiler peygamberimizi haberdar ettiler. Hep birlikte cenaze namazı kılındı. Peygamberimiz "Cenaze namazı kıldığınız zaman onun için samimiyetle dua edin" diyerek dua etmeye başladı. "Allah'ım, dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle.
5: Amin.
2: Allah'ım, bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür.
5: Amin.
2: Allah'ım, bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete götürme.
5: Amin.
2: Peygamberimiz dua etmeye devam ediyordu. Allah'ım, onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver. Vardığı yerde ona ikramda bulun. Yerini, kabrini geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru.
5: Amin.
2: Resulullah o kadar içten dua ediyordu ki sahabeden Avf bin Malik şöyle demekten kendini alamadı:
6: keşke bu ölen ben olsaydım da Resulullah aynı duayı benim için de etseydi.
2: Peygamberimiz mescide yeni girmişti ki saçı başı dağınık bir bedevi içeri girerek ona bir soru sormak istediğini söyledi. Bedeviler şehirlerden uzakta yaşayan, görgü kurallarından habersiz insanlardı. Cesur ve akıllı.

0: akıllarına geleni söylemekten çekinmeyen kişilerdi. Bu adam da peygamberimize şöyle sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
0: Allah Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi.
1: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle.
0: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin dedi.
1: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle.
0: Peygamberimiz ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Bedevi tüm bunları dinledikten sonra şöyle dedi.
1: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
0: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu. İnsanlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Resulullah'ın eğitim metoduydu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin sözlerini sıkça tekrarlardı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir bedevi zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozdu. Ashab-ı kiram ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu nasıl bir saygısızlıktı? Adamın üstüne yürüdüler.
2: Ne yapıyorsun? Burası bizim mescidimiz. Ne yapıyorsun sen? Çıkarın şunu buradan.
0: Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onları durdurup siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin dedi. Ve bu adamı yanına çağırıp mescitlerin Allah'ın evi olduğunu, böyle şeylerin burada yapılamayacağını söyledi. Adam yaptığı işten dolayı mahcup olmuştu. Ama Resulullah'ın hoşgörüsü onu daha çok kendisine bağlamıştı. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri sık sık ziyaret eder, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Mezarlığa ilk girişinde kabirdekilere selam verir ve onlara dua ederdi. Bir gün yine bir kabristana uğramıştı. Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri diyerek selam verdi. Sonra da inşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merak içinde şöyle sordular.
3: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
0: Peygamberimiz siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir dedi.
4: Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?
0: Resulullah şöyle dedi. Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?
3: Elbette tanır.
0: Peygamberimiz, işte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım dedi. Hicretin ikinci senesi Zilhicce ayının 10. günüydü. Müslümanlar ilk kez Kurban Bayramı'nı kutlayacaklardı. Allah adına kurbanlar kesilecekti. Bir bayram daha yaşamanın heyecan ve coşkusu herkesi sarmıştı. Bayram sabahı Resulullah ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanıyordu. Güneş yükselmeye başlayınca namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde henüz vakti gelmediği halde kesilmiş kurbanlar dikkatini çekti. Peygamberimizin isteği üzerine genci yaşlısı tüm kadınlar da orada toplanmışlardı.
5: Resulullah geliyor!
2: Resulullah'ı yaratın! Yaratın! Böyle gelin ya Resulallah!
0: Peygamberimiz insanların arasına girerek onları selamladı. Peygamberimiz kendisine verilen bir bastona dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Müslümanlar büyük bir huşu içinde hep beraber namaza durdular.
6: Allah'a emanet.
0: Bayram hutbesinde Resulullah şöyle dedi. Yüce Allah kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan etmiştir. Ve ben de bunu kabul etmekle emrolundum. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Ebu Bürde bin Niyar idi. Cömertliğiyle bilinen bu sahabi ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini açıklamak istedi.
6: Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim.
0: Resulullah bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş dedi. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı.
6: Ben de bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi?
0: Resulullah, evet ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz müsait oluşunu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri kurban kesim alanı olarak kullandı. Resulullah, hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bunlar ashaba duyuruldu.
7: Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Resulullah'ın kurbanla ilgili emirlerini duyuruyorum. Kurban kesmek, hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçükbaş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Kurban eti satılmaz. Yenir, yedirilir ve sadaka olarak verilir. Kurbanın derisi de satılmaz. Sadaka olarak verebilirsiniz yahut evlerinizde kullanabilirsiniz.
0: Peygamberimiz kendi kurbanını kesmek için bıçağını biletti. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah Resulü'nün bu duası asırlardır putlara adanan kurbanlarla İslam inancındaki kurbanların farkını ortaya koyuyordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
0: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
3: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
0: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
4: Ya yünlü olursa?
0: Resulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz kurban etlerinin misafirlere ikram

0: edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
1: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mü'min, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de mü'minin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mü'min bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir. Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

0: hadislerle onu anlamak az sonra.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor: Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun, buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde, namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Sabır, imtihanı geçme mücadelesi. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ışıktır. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlamakta olan kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli de yoktu. Peygamber'in yanına girdi ve "Seni tanıyamadım." dedi. Peygamber Efendimiz de "Sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük sevaba nail olur. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim ettiğinde Ensar'dan bir adam, "Peygamber bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmemiştir." dedi. Bunun üzerine peygambere geldim ve söyleneni kendisine aktardım. Yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Ona bundan daha fazla eziyet edilmişti de o sabretmişti. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın önünde 18 aylık oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Göz yaş döker, kalp üzülür. Fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Ensar'dan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler vermesini istediler. O da verdi. Sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birinizin başına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Batan bir diken bile olsa başına gelen her musibet Müslümanın günahlarına kefaret olur. Süheyb'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur.

0: Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah

Allah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur buyurdu. Sonra adama ne demiştin dedi. Adam, Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah, sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi, dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Vaka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp, bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi, kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashri amsalha ila 700 dı'f ve kullu seyyi'atin ya'maluha tuktabu lehu bi mithliha.
0: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken,

0: kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte, insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde, yaptığı iyi işler, Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
1: Kırk hadiste iyilik. Hadis sohbetleri az sonra.
2: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayet-i kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayet-i kerimemiz İmam Nevevi'nin bu bölümün girişine yerleştirdiği son ayeti kerime, yine Karun'la alakalı olan sıralı ayeti kerimelerden birisi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ Biz onu yere yutturduk. Fe yani zaman geçti. Bir zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hükmü geldi ve bu dünya tarihinin en önemli zenginlerinden biri olan, belki en zengini olan Karun, servetinin anahtarlarını dahi çok sayıda iri yarı kimselerin taşıyamadığı inne mefatihahu latanu'u bil usbati ulil kuvva ve böyle bir kimse ne oldu akıbeti? Malı Cenab-ı Hakk'a karşı onu korudu mu? Hayır. Resulullah buyurmuştu ki وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ Güç sahibine, gücü sana karşı hiçbir yarar sağlamaz. Kul, mal, mülk, servet sahibi oldukça, kariyer sahibi oldukça Cenab-ı Hakk'a karşı belli bir mukavemete mi kavuşur? Allah ona bir şey yapacak olsa kul direnç mi oluşturabilir? Haşa, ne kadar zengin olursa olsun. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ buyurmuş Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla karşımızdaki zengini yarın toprağa defnedeceğimiz sefil biri olarak hayal edelim. Bu bir hayal değil, sadece zaman meselesi ve yarın haberini alıp belki cenazesine bile gidecek hevesimiz kalmayacak. Ölü dedikleri andan itibaren ölmüş olacak, gözümüzde bitmiş olacak. Bugün bize ne kadar zulmetmiş olursa olsun, maaşımızı ne kadar eksik verilmiş olursa olsun, Allah'ın hükmüne karşı ne yapabilir ki? İşte Cenab-ı Hak Karun'u yere yutturmuş. فَخَسَفْنَا بِهِ Onu biz yere yutturduk. وَبِدَارِهِ Ve onun diyarını, evlerini, barklarını, yurdunu, demek ki bir yerleşke halinde yurdu var. Öyle tek başına bir beyt gibi değil. وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ Onun yurdunu da yere yutturduk. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Cenab-ı Hak biz çoğul sigası üzerinden heybetini, kudretini çoğul bir ifadeyle biz yaptık. Onu yere yutturduk. Yurdunu da, evini, barkını da yere yutturduk. O zaman sahip olduğu hazineler de gitti demektir. Çünkü hanesini değil, onun diyarını yere yutturmuş Cenab-ı Hak. Başka herhangi bir azap ile de Cenab-ı Hak ona azap edebilirdi. Zira her şey Cenab-ı Hakk'ın emrinde. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Nemrud'a gönderdiği bir sinek gibi bir haşere gönderebilirdi. Yahut doğrudan sağlığını bozabilirdi. An itibariyle canını alabilir, kalbini durdurabilirdi. Ama bu seçeneklerde sadece Karun elimine olur, malı mülkü öylece kalırdı. İnsanlara verilecek mesaj o kadar bu denli güçlü görünmeyebilirdi. Malı başkalarının eline geçer, belki evlatları vesaire. Dolayısıyla hakikatin apaçık gerçekliği perdelenebilirdi. Geride kalan insanlar hala o devasa servetin, zenginliğin etkisinde kalmaya devam edebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak onu ve diyarını komple yere yutturunca فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ne mal kaldı, ne servet kaldı, ne o haşmetli yapılar kaldı. Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında bir sinek gibi ezilip toprağın içerisine çekildi. مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ o toplayıp biriktirdikleri etrafındaki kalabalıklar ve olanca büyüklenmeleri, diklenmeleri hiçbir yarar sağlamadı ona. Ne adamları ona karşı bir siper oluşturabildiler, bir koruma kalkanı sağlayabildiler, ne hazineleri onun varlığı için bir sigorta oluşturabildi, hiçbir şeye yaramadı. Öylece gömülüp gitti yerin dibine. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı artık geride olanlar, yardakçıları, adamları, orduları, muhafızları, alayları, her kim varsa, مِنْ فِئَةٍ ilişkide olduğu bütün grupların hiçbirisi ona hiçbir yarar sağlayamadı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Dolayısıyla yardım göremedi. Zenginliğinin bu anlamda Allah'a karşı hiçbir hayrının olamayacağını tarihte belirgin bir tablo olarak kendi varlığıyla ve zenginliğiyle sergiledi. İbret-i alem oldu. Karun demek artık yere gömülmek demekti. Karun kadar zengin olsa dahi bir insan an itibariyle yok edilmek demekti. Cenab-ı Hakk'ın azameti, kibriyası karşısında malıyla mülküyle kibirlenenlerin hiçliğinin bir darbi mesele oldu. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Neye yarar senin malın, mülkün, servetin? O yüzden Resulullah'ın sık sık namazlardan sonra اللهم لا مانع لما أعطيت Allah'ım senin verdiğini engelleyecek kimse yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ Senin engellediğini, senin vermediğini verebilecek kimse de yoktur. Yani Resulullah demek istiyor ki veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Verirken de Cenab-ı Hak, alırken de bu dünya hayatında olduğu sürece bunu sınamak için yapar. Burası iptila yurdudur, sınav yurdudur. Kul bu bilinçte olursa bunları sınav materyalleri olarak görür. Etkisinde kalmaz, karşısında ezilmez, küçük düşmez. Bir ikinin kıyafeti şöyleymiş, ötekinin evi böyleymiş, şunun arabası şöyleymiş, filancaların şöyle şunları bunları varmış. Bunlara çenesini yormaz, aynı ilim sahipleri gibi bilir ki, ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ Allah'ın sevabıdır hayırlı olan, kişinin yanında götüreceği ve sonsuz geleceğe dönüşecek olan. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Rabbinin katında sevap bakımından onlar hayırlıdır. Baki olan salih ameller. Bizler kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bu yönümüzü keşfetmemiz gerek. Sadece geçici nitelikte şeyler üretmiyoruz. Kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunların adı ameli salih. Ve buralarda kalmıyor. Bu deni düşük, geçici dünyada kalmıyor, hızla yükseltiliyor. İleyhi yasadül kelimut tayyibu. Sözse ki önemli bir çıktığımız, güzel sözlerimiz Allah için söylenmiş, Cenab-ı Hakk'ın aşkına, sevgisine, hatırına güzelce ifade edilmiş. Ya emri bil maruftur, ya nehyanil münkerdir. Ya hakkı tebliğdir, ya İslam'ı davettir. Bunlar değil mi ki Allah içindir? İhlas üzere ise bu sözler yükseltilir. Özenle melekler elden ele verir, yukarı kaldırırlar. Yerde aşağıda bırakmazlar. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelu salihu yerfa'uhu. Salih amel de onu kaldırır, yükseltir. Dolayısıyla ister söz çıktığımız olsun, ister eylem çıktığımız olsun, bu ikisi temel çıktığımız, bunlardan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olanlar, Allah'ın bize öğrettiği ölçüye uygun düşenler, eğer bir de Allah'ın rızası niyetiyle, içtenlikle yapılmışsa, bakiyattandır, kalıcı niteliktedir. Biz kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunun farkında olmalıyız. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. İşte bu kalıcı nitelikteki ürettiklerimiz, çıktılarımız, söz de olsa, eylem de olsa, semaya yükseltilir. Allah'ın katına yükseltilir ve bizi orada bekler. Ne mutlu hayatında bunlardan üretip, biriktirip öteye gönderenlere. Ne kadar bedbahtır o kişi, hayatı boyunca hep geçici nitelikte, geçici karakterde şeyler üretir ve an gelir onların da hepsini burada bırakır, çeker gider. Çaresiz, sersefil ve kimsesiz olarak. Karun bunlardan biridir ve öylece perişan bir halde yerin dibine çekilmiştir. Nasıl iyi, salih ameller kat be kat semaya yükseltiliyorsa, değersizlikler, anlamsızlıklar ve çaresizlikler onun rızasına uygun olmadıktan sonra heybetli yapılar, süslü işlemeli duvarlar, sütunlar, altınlar, gümüşler, mücevherat ve o nadide kıyafetler, taçlar, tahtlar hepsi göğe değil yerin dibine çekilmiştir. Cenab-ı Hak, benim gözümde ne kadar değersiz, görüyor musunuz? Yerin dibine çektim onu da, diyarını da. Şimdi ona özenmeye ve onun gibi dünyayı murad etmeye devam edecek misiniz? Hak Teala sonrasından da haber verdi. Dedi ki, وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ. Dün onun yerinde olmayı temenni edenler şöyle demeye başladılar. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ. Meğer Allah Azze ve Celle'ymiş, kullarına rızkı bolca yayan yahut daraltıp kısan. Biz yanılmışız, biz şansa bağlamıştık, tesadüflerle ilerliyor hayat sanmıştık. Cenab-ı Hakk'ın hayatı özenle, imtihan maksadıyla yöneten kudretini göz ardı etmiştik. Karun'a ne kadar şanslı biri demiştik. Meğer şansmaz değilmiş. Cenab-ı Hak verdikleri üzerinden imtihan ediyormuş. Vermiş o kadar serveti, Karun'u imtihan etmiş. لَوْ لَا اَمَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا. O kadar serveti demek ki bize verseydi, لَخَسَفَ بِنَا. Bizi de yere yuttururdu. وَيْكَ اَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Gerçek şu ki Allah kafirleri iflah etmez. Zenginini de iflah etmez, fakirini de iflah etmez, orta hallisini de iflah etmez. Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı görmezden geliyor. Her şeyiyle hayatı yaratıp bizi içinde bu nimet.

0: ayetler içerisinde yüzdürmesine rağmen Cenab-ı Hak yokmuşçasına hayatı ele alan, onu böyle değerlendirmeye çalışan ve böylece seküler bir anlayış ile yaradan kudretin rahmetinden kendisini mahrum bırakanlar, bunlar kafirlerdir. Çünkü mümin Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna şehadet eder, bilir ve Allah Azze ve Celle'nin her şeye muktedir olduğunu gözleriyle görür ve Allah Azze ve Celle'nin her konudaki son sözü söylediğini bilir. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Veriyorsa Cenab-ı Hak, bilir ki Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. İyiliklerle de onları sınadık. Kötülüklerle de onları sınadık. Kötü şey de başına gelse, bilir ki Rabbim bununla beni imtihan ediyor. İyi şey başına geldiğinde Rabbinden bilip şükredecek olursa ve Allah'ın istediği şekilde onun hakkını verecek olursa zekatını, sadakasını, ne mutlu böyle kimselere. Kötü şey geldiğinde de yine Allah'tan bilir ve bu kez sabrını ortaya koyar, ilahi hüküme ve ölçüye uygun davranırsa ne mutlu böyle kimselere. Ama iyilikleri ve kötülükleri rastlantının dağıttığı, saçtığı bir ortamda yaşadığını sananlar, birilerini talihli görürken başkalarını talihsiz görerek hayatı okurlar. Bu seküler okumak kafirlerin işidir. Karun yere batırılmışken, Karun'dan sonra onun durumundan ibret çıkaranlar dönüp kendi düşünce denklemlerini gözden geçirdiler. Biz demiştik ki ne şanslı bir adam, meğer ona bu serveti veren şans değil, bizatihi Allah'ın kendisiymiş. Aynı durumda biz kalsaydık, biz Rabbimizi yoksaydık, demek ki bizi de yere batıracaktı. Allah kafirleri iflah etmez. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, gün gelir onları dize getirir, önünde çökertir, verdiği her şeyi geri alır, malını da alır, canını da alır. Bizler dünyanın ilk sakinleri değiliz. Bizden önce nicelerini Cenab-ı Hak bu dünyaya gönderdi. Aralarında nice nice zenginler oldu, Karun ve benzerleri. Hayat zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, sağlık zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, ecel ve ölüm zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, mutluluk zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, bugüne kadar yaşamış bizden önceki milyarlarca insanın içerisinden birileri buna muvaffak olurdu. Ama heyhat, asla, asla böyle bir şey olmadı, olamazdı. Çünkü mal insanın kendi kazanımı değil, Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Buradaki sürecimiz Yüce Yaradan'ın bizi kontrollü bir ortamda yokladığı bir süreç. Ecel aşılabilir değil, sağlık korunabilir değil, mutluluk öyle malla mülkle elde edilebilir değil. Hepsi Allah'ın elinde. Karun'un ardından olanca çıplaklığıyla okunan bu tabloyu ya içselleştiririz, anlarız, değerlendiririz ve böylece hayatımızı çokları gibi dünyayı merkeze alan ve onu kazanmayı mutlak amaç haline dönüştüren ve sonunda Karun gibi kaybedenlerden oluruz, ya da ahireti murad eden, kazandıkça bu dünyayı ahiretine yatırıma dönüştüren, akleden, ilim sahibi Allah'ın hakiki kullarından oluruz. İmam Nevevi'nin kibir ve gurur başlığını bu denli çok ayeti kerime ile açması son derece çarpıcıdır. Belli ki hadislere geçmeden ayeti kerimelerde gördüğü ve Cenab-ı Hakk'ın uzun uza diye onları anlatarak kibir ve gururu nasıl ezdiğini, çünkü kibir ve gurur büyüklenme ve diklenme demek, yükselme demek ve bunu insan daha çok malıyla yapıyor, gücüyle yapıyor, heybetiyle yapıyor. Cenab-ı Hak da ironik bir biçimde en heybetli olanını, en zinetli olanını, en zengin olanını yerin dibine batırarak sahneyi kapattı. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kibir ve gurur başlığımızın altındaki bu bölümde inşallah ilk hadisimizi okumaya başlayacağız. Görüşmek ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide

uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, "Ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir." şeklinde cevap vermişti.
2: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti. Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine "Tekrarla" buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin.

en soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasın biçtirdi bile. Uyan ey Mekke uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çünkü kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
0: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin. Omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun.

safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve

0: رضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
2: Rahmet elçisi, ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: 40 hadiste iman.
5: İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur" diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü, ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay, hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın. Rabbimiz, kainatın yegane yaratıcısıdır, mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır, yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.

Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

0: Peygamberimiz ve Hayat az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

Müstevrik bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Peygamber Efendimizin doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de Beni Haşim mahallesinde babası Abdullah'tan kalan evde dünyaya geldi. Kaynaklarda onun fil olayının meydana geldiği yılda, bu olaydan 55 gün sonra ve kameri aylardan Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesinde doğduğu kaydedilir. Peygamber Efendimizin annesi Amine, doğumdan hemen sonra kayınbabası Abdülmuttalib'e haber göndererek torununun dünyaya geldiğini bildirdi. Abdülmuttalib geldiğinde Amine, hamile iken gördüğü bir rüyada çocuğa Ahmet veya Muhammed adının verilmesinin söylendiğini hatırlattı. Abdülmuttalib çocuğu kucağına alarak Kabe'ye götürdü. Allah'a şükretti ve ona Muhammed adını verdi. Doğumunun 7. gününde Mekkelilere ziyafet verdi. Hazreti Peygamber'in sünnetli olarak dünyaya geldiği rivayet edildiği gibi dedesi tarafından doğumunun 7. gününde sünnet ettirildiği de söylenir. Abdülmuttalib'e ataları arasında Muhammed adıyla anılan bir kimseye rastlanmadığı hatırlatılıp torununa bu ismi vermesinin sebebi sorulduğunda onun gökte ve yerde övülmesini istedim cevabını vermiştir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın bir diğer meşhur ismi de Ahmet'tir. Araplar arasında Muhammed ve Ahmet isminde bazı şahıslar bulunuyordu. Kaynaklarda bu adı taşıyan bazı kişilerin adları kayıtlıdır. Mesela Ensar'dan Muhammed bin Mesleme meşhurdur. Şu kadar var ki bu isimler yaygın olarak kullanılmıyordu. Doğumdan sonra Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı 3 veya 9 gün annesi Amine, daha sonra kısa bir müddet amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Süveybe, ondan önce Hazreti Hamza'yı ve daha sonra da Ebu Seleme'yi emzirdiği için Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'la bu ikisi süt kardeşi olurlar. Mekke'nin sıcak havası bebeklerin sağlıklı büyümelerine elverişli olmadığından şehrin ileri gelen aileleri yeni doğan bebekleri göçebe kabilelere mensup süt annelere verirlerdi. Bununla çocuklarının çölün sağlıklı havasında büyümelerini ve aynı zamanda fasih Arapçayı öğrenmelerini sağlamış olurlardı. Çocuklar genellikle 8-10 yaşlarına kadar süt anne yanında yaşarlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu takip eden günlerde Taif yakınlarında çölde göçebe hayatı yaşayan Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir kolundan içlerinde Halime binti Ebu Züeyb'in de bulunduğu 10 kadın emzirmek için çocuk almak üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Halime'nin yanında kocası Haris bin Abdülüzza da vardı. Bu kadınlar süt anneliğini gelir kaynağı olarak düşündüklerinden zengin ailelerin çocuklarını tercih ediyorlardı. Diğer kadınlar yetim olduğu için onun annesi ve dedesi bize fazla bir yardımda bulunamaz diyerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i almak istememişlerdi. Halime de başlangıçta onu almakta tereddüt etti. Kabilesine eli boş olarak dönmemek için kocasının da fikrini alarak ona süt annelik yapmayı kabul etti ve çocuğu beraberinde götürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin ailesi içinde çok sevildi. Onlar için uğurlu oldu ve bereket getirdi. Aile bolluğa kavuştu. 2 yaşını doldurduğunda Halime onu ailesine göstermek üzere Mekke'ye getirdi. Amine o sıralarda Mekke'de veba salgını bulunduğundan ve çöl havasının da çocuğa iyi geldiğini gördüğünden onun süt annede kalmasını istedi. Halime de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi beraberinde geri götürdü. 5 yaşında Mekke'ye getirip annesine teslim etti. Bir rivayete göre
4 yaşında olduğu da söylenir. Bundan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına kadar Mekke'de annesinin yanında kaldı. Hazreti Peygamber'in Abdullah, Üneyse ve Şeyma

0: adlı süt kardeşleri vardır. Süt annesi, süt babası ve süt kardeşlerinin İslamiyet'i kabul ettikleri bilinmektedir. Sa'd bin Bekir kabilesi fasih Arapçasıyla ünlüydü. Hazreti Peygamber düzgün bir lisana sahip oluşunun çocukluğunu bu kabile arasında geçirmesine bağlı olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesi Amine yanına çocuğunu ve cariyesi Ümmü Eymen'i de alarak Medine'ye gitti. Gayesi doğumdan önce vefat eden kocası Abdullah'ın kabrini ve ailenin dayıları sayılan Adi bin Neccar oğullarını ziyaret etmekti. Medine'de En-Nabiga'nın evinde misafir edildiler. Abdullah'ın mezarı da bu evin avlusundaydı. Burada bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken Amine, Medine'ye yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta bulunan Ebva'da hastalanarak vefat etti ve orada defnedildi. Ümmü Eymen çocuğu Mekke'ye getirerek dedesine teslim etti. Bu yolculukta Abdülmuttalib'in gelini ve torunu ile birlikte gittiği de söylenmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraları Medine'de bu seyahatle ilgili hatıralarını anlatmıştır. Peygamberimiz annesinin vefatından sonra 8 yaşına kadar 2 yıl dedesinin himayesinde kaldı. Bakımını da dadısı Ümmü Eymen yürüttü. Dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Onsuz sofraya oturup yemek yemezdi. Kabe duvarının gölgesine Abdülmuttalib için bir minder serilir, hiç kimse ona saygısından dolayı bu mindere oturmazdı. Peygamberimiz gelip oturduğunda amcaları onu minderden indirmek isterler. Abdülmuttalib ise oğlumu bırakın, Allah'a yemin ederim ki ileride bunun şanı büyük olacaktır der. Onu minderin üstüne yanına oturtur, eliyle sırtını okşar ve böyle hareket etmesinden hoşlanırdı. O 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam dedesinin vefatına çok üzüldü. Ümmü Eymen dedesinin vefat ettiği gün Hazreti Muhammed'i ağlarken gördüğünü söylemiştir. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, Abdülmuttalib vefat etmeden önce torununu Ebu Talib'e emanet etti. Zübeyir ile Ebu Talib'in kura çektikleri söylendiği gibi Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'i tercih ettiği de kaynaklarda kaydedilir. Burada Zübeyir, Ebu Talib ve Abdullah'ın ana baba bir kardeş olduklarını da belirtmek gerekir. Ebu Talib, yeğeni Muhammed'i kendi öz çocuğu gibi severdi. Bir yere gittiği zaman onu da beraberinde götürürdü. O ölümüne dek 40 yıldan fazla Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem öz babası gibi davranmış, onun üzerine titremiş, sevmiş, korumuş ve yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Talib'e işlerinde yardımcı olmuştur. Çünkü Ebu Talib'in ailesi kalabalıktı. Buna karşılık dar gelirliydi. Maddi durumu pek iyi değildi. Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed de 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz'e öz annesi gibi bakmıştır. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin annesi olan bu hanım kendi çocuklarından önce onu doyurur ve gözetirdi. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in ölümünden sonra iman eden ve Medine'ye hicret eden Fatıma binti Esed'i sık sık ziyaret ederdi. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi?" Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti, Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir sürede olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor.

Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ
2: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmal

ise melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebu'l-Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında

0: leri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin. Orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti.

Annenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. Kızınla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır ya Resulallah. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. Halanla zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. Teyzenle zina edilmesini ister misin? Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır istemem. Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla. Kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru" diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.''

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır," buyururdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

0: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir."
3: Suffe ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu: "Ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir," buyurdu. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim?" dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. "Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

Cemaatle namaz. Allah'a birlikte yöneliş. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Hazreti Peygamber henüz bir mescidin inşa edilmediği İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin bütün engellemelerine rağmen Darül Erkam diye bilinen Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde namazlarını gizli de olsa ilk Müslümanlarla birlikte kılmıştı. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesiyle birlikte ashab o güne kadar namaz kılma imkanı bulamadıkları Kabe'de ilk kez topluca namaz kılabilmişlerdi.

İlerleyen süreçte Medineliler İslam'la tanışmış ve Medine'de ilk Müslümanlardan Ebu Ümame Es'ad bin Zürare, hicretten önce bir mescit inşa ederek Hazreti Peygamber'in gelişine kadar orada cemaatle namaz kıldırmıştı. Hicret yolculuğu esnasında Resulullah Kuba'da kaldığı sırada vakit namazlarını orada, Ranuna Vadisi'ndeki Beni Salim Mescidi'nde de ilk cuma namazını kıldırmıştı. Mescid-i Nebevi'nin inşa edilmesinin ardından vefatına kadarsa bütün farz namazları cemaatle kıldırmış ve her fırsatta ashabına cemaatle namaz kılmayı tavsiye etmişti. Çünkü mescide gitmeyi alışkanlık haline getirmek, namazı cemaatle kılmak ve mescitlerin bakımıyla uğraşmak İslam'ın şiarlarından biriydi. Bu nedenle Hazreti Peygamber, bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder buyurmuştu.

Toplu olarak Medine'ye hicret, Ensar'la muhacirlerin kardeşleşmesi, bir arada ibadet edilecek mescidin inşası, insanları ilahi huzurda hep birlikte toplanmaya davet edecek kutsal bir çağrı arayışı ve İslam'ın temel ibadetlerinin hepsinde toplumsal bir yönün bulunması gibi bütün uygulamaların aslında tek bir amacı vardı. O da İslam kimliğiyle yoğrulmuş bir toplum meydana getirmek ve bu topluma aynı inancı paylaşan bir ümmet olma şuuru kazandırmaktı. Belli ki İslam sadece yığınlardan oluşan kuru bir kalabalık istemiyordu. Bilinçli ve aynı hedefleri paylaşan inançlı insanların oluşturduğu nitelikli bir toplum kurmayı amaçlıyordu. Bu sebeple imandan sonra belki de en önemli ibadet olan namaza bu şuurun yerleşeceği ve gelişeceği bir unsur olarak cemaatle kılınma özelliği getirilmişti. Böylece aslında ferdi bir ibadet olan namazın toplumsal mahiyet kazanan bir yönü ortaya konulmuş oluyordu. Namaz için cami ve mescitlerde bir araya gelen Müslümanların oluşturduğu cemaat, bireylerinin içinde benliğini erittiği ve yüce gayeler uğruna ferdi düşüncelerini ikinci plana attığı manevi bir topluluğun adıdır. O, ortak his, ruh ve şuurun içtimai bir bedene büründüğü özel bir topluluktur. Bu sebeple maddi ve nefsani hiçbir menfaatin söz konusu olmadığı namaz için oluşturulan cemaat, sırf Allah rızasını amaç edinmiş ulvi bir topluluktur. İnanmış fertlerin oluşturduğu bu topluluk, aynı zamanda bireylerini manevi yönden olgunlaştırma ve eğitme görevini de yerine getirmekte, mümin camiden dirilmiş ve yenilenmiş olarak ayrılmaktadır. Bu hususta Resul-i Ekrem, cemaatle kılınan namazın kişiye kazandırdığı güzellikleri şöyle zikreder. Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için gider de, onu insanlarla veya cemaatle ya da mescitte kılarsa, Allah o kimsenin günahlarını affeder. Ayrıca kalabalık bir cemaatle kılınan namazın Allah'a daha sevimli olacağını ve çok sevap kazandıracağını bildiren Allah Resulü, bu rahmet kaynağından belli ölçülere riayet ettikleri takdirde kadınların da mahrum bırakılmamasını ümmetine tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştu. Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın. Ancak onlar da camiye koku sürünmeden gelsinler. Peygamberimiz cami ve cemaat ortamlarından kadınlar kadar çocukların da istifade etmelerine özen göstermiştir. Hatta annelerin çocuklarıyla beraber mescide gelmelerine engel olmamış, aksine cemaat içinde bir çocuk ağlaması işittiğinde annesini huzursuz etmesine engel olmak için namazı hafif kıldırarak anneye kolaylık sağladığını bizzat dile getirmiştir.

Müslüman cemaatle namaza devam ederek rahmet ve ilahi himmete talip olmaktadır. Cemaatle edilen duaların da Allah yanında daha makbul olacağı umulur. Peygamberimizin buyurduğu üzere cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Bunun yanı sıra cemaatle namazın kişiyi faydasız işlerin ve günahların işlendiği ortam ya da topluluklardan uzaklaştırarak her türlü sapma ve kaymadan korumak gibi bir rolü de bulunmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in Ebu Derda'ya bir yerde üç kişi olup da cemaatle namaz kılınmazsa şeytanın onları kuşatıp yeneceğini söyledikten sonra cemaate devam et çünkü kurt sürüden ayrılanı yer şeklindeki ikazı ümmet şuurunun cemaat ruhuna bağlı olduğunun aksi takdirde tek başına kalan kişinin kaybolup gideceğinin, cemaatten mahrum fertlerin oluşturduğu toplumlarında çökeceğinin en güzel ifadesidir. Korku ve her türlü olumsuz şartın hüküm sürdüğü savaş meydanlarında bile namazın cemaatle kılınmasından vazgeçilmemesi gerektiğine dair Kur'an-ı Kerim'de özel bir vurgu yapılmaktadır. Bunun içindir ki Allah Resulü ve ashabı Zat-ür-Rik'a gazvesinde namazlarını cemaatle kılmaktan geri durmamışlardır. Resulullah'ın cemaate gelenlerin dikkat etmesini istediği hususlar arasında asgari sosyal ilişki kurallarına riayet ve temizlik önemli bir yer tutar. Bu bağlamda camiye gelirken imkan nispetinde güzel ve temiz elbiselerin giyilmesi, genel vücut temizliğine özen gösterilmesi, haftada bir defa düzenli temizliğin sağlanması açısından cuma günleri guslederek cemaate gelinmesi, dişlerin temizlenmesi gibi hususlara dikkat edilmelidir. Bunların yanı sıra Hazreti Peygamber, soğan sarımsak gibi ağızda koku bırakacak yiyeceklerin yenilmesi halinde camiye gelinmemesini istemiştir. Allah Resulü'nün bütün bu uyarıları cemaatle namazda oluşan manevi ortamı bozacak, cemaati rahatsız edebilecek ve onlara zarar verecek hiçbir duruma mahal verilmemesi amacına yöneliktir. Bunlardan hareketle günümüzde de cemaatle namaza katılanların sigara ve çorap kokusu gibi hususlara dikkat etmeleri yerinde olacaktır. Cemaatle namaz, dünyevi ve uhrevi kazanımlarıyla Peygamberimizden ümmetine miras kalan en kuvvetli sünnetlerden biridir. Nitekim İbn-i Mesud'un şu sözleri de bunu ortaya koymaktadır. Kim yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isterse, şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin. Çünkü Allah, Peygamberinize hidayet yollarını meşru kılmıştır. Ve namazlar da hidayet yollarındandır. Eğer siz, şu evinde kalan kimse gibi evlerinizde namaz kılarsanız, peygamberinizin sünnetini terk edersiniz. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, şaşırırsınız. Cemaatle namaz, bireyler arasında sevgi ve dayanışma sağlamanın yanı sıra, bilenlerin bilmeyenleri eğittiği, sosyal iletişimin her türünün en güzel şekilde yaşandığı bir imkandır. Gündelik hayatın meşgaleleri nedeniyle giderek yalnızlaşan insanın sosyalleşmesi için en güzel vesiledir. Ayrıca cemaatle namaz, Müslümanların birbirlerinin sıkıntılarından, sevinçlerinden ve gündemlerinden haberdar olmaları açısından oldukça önemlidir. Cami ve cemaat gibi değerlere sahip olan bir toplumda, bunlar yaşatıldığı müddetçe herhangi bir iletişimsizliğin ve huzursuzluğun olmaması beklenir. Cemaatle namaz evden, işten, dünyevilikten Hakk'ın evine, onun katına sığınılan bir hicrettir ki, mükafatı Resul-i Ekrem tarafından şöyle dile getirilir. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri?

0: olursa, günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
2: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Esselam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra, orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini, İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri, birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar, barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

Allah Resulü, Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında, Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Bir gün Kudaa kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeyni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal

İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İsraf, kibir ve gurur. İsraf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan seref, sınırı aşma ve aşırılığa kaçma manasını taşır. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez beyanıyla Yüce Kur'an, israfı haram kılmış ve şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. İsraftan kaçınmanın maddi manevi pek çok faydası ve hikmeti vardır. Genelde yüce yaratıcının taksim ettiği rızkın, özellikle milli gelirin bütün kesimlere adil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israf tüketimi körükleyen, arz talep dengesini bozan ve fiyatların yükselmesine yol açan bir aşırılıktır. Peygamberimiz imkan ve nimetleri kullanma konusunda ciddiyet ve disiplin anlayışı kazandıran şu hadisi ilgi uyandırmalıdır. Bir nehir kenarında da olsan abdeste yine israf söz konusudur. Gıda maddelerini özellikle de ekmeği çöpe atmak veya ihtiyaç fazlası su kullanmak israf olduğu gibi kullanılabilecek durumdayken kırılıp atılan eşya, pervasızca yırtılıp atılan bir kağıt da israftan bir parçadır. Fiyatların düşmesini engellemek için sebze ve meyveleri dökerek telef etmek bir israf türüdür. Devlet ve toplum, piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu tür yersiz uygulamaların önüne geçmeli ve gereken tedbiri almalıdır. Meşhur tarihçi, sosyolog ve devlet adamı İbni Haldun, mukaddimede devletleri yıkan en büyük faktörün israf olduğunu bütün tafsilatıyla dile getirir. Açıktır ki malın ve mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. Veren de, alan da O'dur. Kainatta olan her şey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Elde edilen mal, meşru ihtiyaçları karşılayan bir vasıta ve bir iyilik kaynağı olarak görülmelidir. Bundan dolayı mal ve servet emanetini elinde tutan insan, onu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötüye kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması emanete hıyanet anlamına gelir. Sosyal, kültürel hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, nakdi ve aynı yardımlardan sorumlu hayır kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar namına tasarrufta bulunan şahıslar, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, vekaleten üstlendikleri harcamalarda israfa yer vermemeli, insana hizmet ve hürmet ilkesini benimsemelidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Men gashana feleysa minna.
4: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin, dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i kerimesine gönülden bağlanır.
6: Kırk hadiste güzel ahlak.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu: Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfahu.

0: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.
1: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak, akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik, maalesef her dönemde vardır. İslam dininde, akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi.

0: Bedevi, kızıl diye cevap verdi. Resulullah, bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, evet var diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, o boz renk nereden oldu diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, belki soyunun bir damarı çekmiştir dedi. Resulullah da, senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir buyurdu.
1: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Safvan, Abdullah bin Büsrel Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Sübhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği bir hadisi şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ma min meklumin yuklemu fi sebilillah illa ca'a yevmel kıyame ve kelmuhu yedme el levnu levnu dem ve rihu rihu misk. Ebu Hureyre radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel hadisini nakletmiştir. Allah yolunda yaralanan kişiler kıyamet gününde yarası kanıyor vaziyette, yara aldığı anki pozisyonuyla kanı kan renginde, kokusu da misk kokusuyla

Allah için dökülen her kanımızın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda misk kokusuyla, cennette misk kokusuyla insanlara adeta nur saçacağı, huzur vereceğini ifade etmektedir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Tadammenallahu limen kharece fi sebili la yukhricuhu illa cihadun fi sebili ve imanun bi ve tasdikun bi rusuli fehuve aleyye daminun en udkhilehul cenne ev urci'ahu ila menzilihi lezi kharece minhu bima nale min ecrin ev ganime" buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah yolunda cihad etmek üzere evinden çıkacak olursa ve niyeti de sadece Allah'ın yolunda cihad etmek, Allah'a iman etmek ve peygamberlerini tasdik etmek amacıyla, gayesiyle, hedefiyle çıkacak olursa, sevgili Peygamber Efendimiz yüce Allah'ın adeta garantisini şu şekilde veriyor: "Fehuve aleyye daminun en udkhilehu el cenne." Ben onun cennete girmesine garanti veririm diyor. Yahut çıkmış olduğu evine ya sevap kazanmış olarak ya da büyük bir ganimetle dönmüş olur diyor. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifin devamında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Vellezî nefsu Muhammedin biyedi. Mâ min kelmin yuklemu fî sebîlillâh illâ câe yevmel kıyâme kehî'etihî yevme kulim levnuhu levnu dem ve rîhuhu rîh-i misk" buyuruyor. Günümüzün bugün bahsetmiş olduğumuz hadis-i şerifin bir örneğini de burada görüyoruz. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah yolunda yaralanacak olursa kıyamet gününde yaralandığı hal üzere, yaralandığı günün hali üzere kanı kan renginde, kokusu da misk kokusuyla Allah'ın huzuruna gelecektir. Evet, bizler vatanımız, dinimiz, mukaddesatımız uğruna canımızla, malımızla her an şehit olarak ya da gazi olarak Allah'ın huzuruna gitmeye hazır olmalıyız değerli kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o uzunca hadisin devamında son kez bir daha "Vellezî nefsü Muhammedin biyedih" diye yemin ederek diyor ki: "Levedittu en avzu fi sebilillah." İsterim ki Allah yolunda savaşa katılayım, cihada gideyim. "Fe uktel sümme avzu fe uktel sümme avzu fe uktel" diyor. Savaşayım, şehit edileyim, öldürüleyim. Savaşayım, yine şehit edileyim. Savaşayım, yine şehit edileyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bu dünya hayatında malıyla, canıyla Allah yolunda nefsin feda edilmesi gerektiğini, defalarca bunu söylemesinin ise cennete giden şehidin defalarca bu dünyaya gelmek için adeta mücadele ettiğinin bir örneğini sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Muaz bin Cebel'in naklettiği hadis-i şerifte de "Men katele fî sebîlillâh min racûlîn müslimin fuvâka nâketin vecebet lehul cenne" buyurmaktadır. Burada fuvâka nâketin, bir deve sağımı süresince, yani kısa bir süreyle demek istiyor Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm. Fuvâka nâka, yani devenin sütünü bir sağışta sayıyorsunuz, ikinci kez elinizi hayvanın memesine götürdüğünüzdeki ara ne kadarsa o kadar kısa bir zaman diliminde demek istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Herhangi bir

0: Min Allah yolunda kısa bir süre savaşacak olursa vecebet lehul cenne, cennet kendisine vacip olur diyor. Evet, ve men curiha curhan fi sebilillah ev nukibe nekbe fe inneha teci'u yevmel kıyame ke ağzir ma kanet levnuha zaferan ve rihuha kel misk buyuruyor. Kim de Allah yolunda çarpışır, bir yara alır, bir darbe alır ise kıyamet gününde o aldığı darbenin anında akan kanın rengiyle Allah'ın huzuruna zaferan kokusuyla, mis kokusuyla gelecektir. Kıymetli kardeşlerim, inne abvabel cenne tahte zilali suyuf buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cennetin kapısı kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. Biz bu din uğruna, mukaddesat uğruna, vatanımız, geleceğimiz, zürriyetimiz için eğer çarpışacak olursak, ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin, namusumuz ayaklar altında çiğnenmesin için mücadele edecek olursak, cennetin kapılarını sonuna kadar aralarız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiği bir başka hadis-i şerifte Allah yolunda mücahit olan, çarpışan kişiler için Allah-u Teala'nın cennette 100 derece hazırladığı ve her iki derece arasında gökler ve yer kadar bir genişliğin olduğunu ifade etmektedir. O güzel dereceler, o güzel sevaplar, cennetin tüm yolları Allah yolunda mücadele edenlere, mücahede edenlere sonuna kadar açılacaktır değerli kardeşlerim. Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh ise Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifi şöyle zikreder. Men radiye billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasule vecbet lehul cenne. Kim Allah'ı Rab, İslam dinini din olarak seçer, Muhammed'i Allah'ın gönderdiği bir elçi olarak seçer ve bu uğurda mücadele ederse kendisine cennet vaciptir, cennete mutlaka girer. Ebu Sa'id'in Hudri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayretle ve büyük bir heyecanla der ki, "E'idhe aleyye ya Resulallah, bu cümleleri bana tekrar eder misin?" Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar etti. "Men radiye billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasule vecibet lehul cenne." Kim Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir peygamber kabul ederek mücadele ederse vecibet lehul cenne, cennet kendisine vacip olur, gerekli olur. Evet, değerli kardeşlerim, Allah-u Teala yerler gökler aralığınca iki derece arasında genişlik olan ve şehitler için, gaziler için hazırlanmış o güzel mekanlara Yüce Rabbimiz bizleri ulaştırsın. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas radıyallahu anhüme naklettiği hadis-i şerifte aynen la temessuhumen nar, iki göz vardır ki cehennem ateşi asla o iki gözü yakmayacaktır. Yani o insanı yakmaz. Aynun beket min haşyetillah, Allah korkusundan gözyaşı döken insanları ve aynun batet tahrusu fi sebilillah, Allah yolunda, Allah için sınırlarda, cihat meydanlarında uykusuz kalan gözleri. O gözleri öpüyoruz. O gözlere ne mutlu. Allah cennette onlarla bizi birlikte eylesin. Vatanımızı böldürtmesin. Vatanımıza düşman ayağını değdirtmesin. Bayrağımızı indirmesin. Neslimizi, zürriyetimizi muhafaza eylesin. Her türlü fitneden, terörden bu cennet vatanımızı muhafaza eylesin Yüce Rabbimiz. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti ile selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum değerli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dallarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adada halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
4: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe, beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi, sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. 2 kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.
1: Hüsnü hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insanı ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp, bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa, kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan, geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
2: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.
3: Ey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
2: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un

0: gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
1: 54. bölüm.
2: Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram arkadaşlarından birinin vefat ettiğini öğrenmişti. Daha önceden Resulullah'ın "Ben aranızda olduğum sürece bir kişi öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir" dediğini işiten sahabiler peygamberimizi haberdar ettiler. Hep birlikte cenaze namazı kılındı. Peygamberimiz "Cenaze namazı kıldığınız zaman onun için samimiyetle dua edin" diyerek dua etmeye başladı. "Allah'ım, dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle.
3: Amin.
2: Allah'ım, bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür.
3: Amin.
2: Allah'ım, bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete götürme.
3: Amin.
2: Peygamberimiz dua etmeye devam ediyordu. Allah'ım, onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver. Vardığı yerde ona ikramda bulun. Yerini, kabrini geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru.
3: Amin.
2: Resulullah o kadar içten dua ediyordu ki, sahabeden Avf bin Malik şöyle demekten kendini alamadı:
4: "Keşke bu ölen ben olsaydım da Resulullah aynı duayı benim için de etseydi."
2: Peygamberimiz mescide yeni girmişti ki saçı başı dağınık bir bedevi içeri girerek ona bir soru sormak istediğini söyledi. Bedeviler şehirlerden uzakta yaşayan, görgü kurallarından habersiz insanlardı. Cesur ve akıllarına geleni söylemekten çekinmeyen kişilerdi. Bu adam da peygamberimize şöyle sordu:
5: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle."
2: Allah Resulü, "Beş vakit namaz ama nafile de kılabilirsin" diyerek karşılık verdi.
5: "Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle."
2: Peygamber Efendimiz, "Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin" dedi.
5: "Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle."
2: Peygamberimiz ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Bedevi tüm bunları dinledikten sonra şöyle dedi:
5: "Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim."
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında "Sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer" buyurdu. İnsanlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Resulullah'ın eğitim metoduydu. "Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin" sözlerini sıkça tekrarlardı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir bedevi zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozdu. Ashab-ı kiram ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu nasıl bir saygısızlıktı? Adamın üstüne yürüdüler.
6: "Ne yapıyorsun? Burası bizim mescidimiz. Ne yapıyorsun sen? Çıkarın şunu buradan."
2: Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onları durdurup, "Siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin" dedi. Ve bu adamı yanına çağırıp mescitlerin Allah'ın evi olduğunu, böyle şeylerin burada yapılamayacağını söyledi. Adam yaptığı işten dolayı mahcup olmuştu. Ama Resulullah'ın hoşgörüsü onu daha çok kendisine bağlamıştı. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri sık sık ziyaret eder, ashabına da bunu tavsiye ederdi.

0: Mezarlığa ilk girişinde kabirdekilere selam verir ve onlara dua ederdi. Bir gün yine bir kabristana uğramıştı. "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonra da "İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merak içinde şöyle sordular:
1: "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?"
0: Peygamberimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" dedi.
2: "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?"
0: Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?"
1: "Elbette tanır."
0: Peygamberimiz, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" dedi. Hicretin ikinci senesi Zilhicce ayının 10. günüydü. Müslümanlar ilk kez Kurban Bayramı'nı kutlayacaklardı. Allah adına kurbanlar kesilecekti. Bir bayram daha yaşamanın heyecan ve coşkusu herkesi sarmıştı. Bayram sabahı Resulullah ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanıyordu. Güneş yükselmeye başlayınca namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde henüz vakti gelmediği halde kesilmiş kurbanlar dikkatini çekti. Peygamberimizin isteği üzerine genci yaşlısı tüm kadınlar da orada toplanmışlardı.
3: "Resulullah geliyor!
4: Resulullah'ı yer açın! Yer açın! Yer açın! Resulullah geliyor! Böyle gelin ya Resulallah!"
0: Peygamberimiz insanların arasına girerek onları selamladı. Peygamberimiz kendisine verilen bir bastona dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Müslümanlar büyük bir huşu içinde hep beraber namaza durdular. Bayram hutbesinde Resulullah şöyle dedi: "Yüce Allah kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan etmiştir ve ben de bunu kabul etmekle emrolundum. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin." Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. "Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin." Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Ebu Bürde bin Niyar idi. Cömertliğiyle bilinen bu sahabi ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini açıklamak istedi.
5: "Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim."
0: Resulullah, "Bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş" dedi. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı.
5: "Ben de bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi?"
0: Resulullah, "Evet, ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz" buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz müsait oluşunu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri kurban kesim alanı olarak kullandı. Resulullah, hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bunlar ashaba duyuruldu.
6: "Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Resulullah'ın kurbanla ilgili emirlerini duyuruyorum. Kurban kesmek, hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban,

0: Ayranın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçük baş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Kurban eti satılmaz. Yenir, yedirilir ve sadaka olarak verilir. Kurbanın derisi de satılmaz. Sadaka olarak verebilirsiniz yahut evlerinizde kullanabilirsiniz.
1: Peygamberimiz kendi kurbanını kesmek için bıçağını biletti. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah Resulü'nün bu duası asırlardır putlara adanan kurbanlarla İslam inancındaki kurbanların farkını ortaya koyuyordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
1: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
2: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
1: Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
2: Ya yünlü olursa?
1: Resulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olan

0: olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
1: Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin aman çocuğu kesme zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i.

0: Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme ce'alni minellezîne izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâ'u isteğferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehber

0: halik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliği esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Son Sablet Kırılıyor. Hendek Gazvesi. Toplu çarptıkça yürekler, onu top sindiremez. Mehmet Akif. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Ahzab Suresi 9. Ayet. Uhud'dan ayrılırken Ebu Süfyan Müslümanlara meydan okumuş ve gelecek yıl bu aylarda sizinle Bedir'de kozumuzu paylaşalım demişti. Hicretin 4. yılının Şaban ayında Peygamber Efendimiz bu meydan okumaya karşılık Bedir'e gitti, fakat ilginçtir ki Ebu Süfyan Mekke'den hareket ettikten kısa bir süre sonra derlediği orduyu yetersiz görerek o sene yaşanan kıtlığı bahane etti ve Mekke'ye döndü. Bu durum Kureyş'e ve Ebu Süfyan'a itibar kaybettirmişti. Hem bunun telafisi hem de tıkanan Suriye ticaret yolunu açmak için fırsat arıyordu. Son birkaç yıldır Mekke'de yaşanan ekonomik sıkıntıda Medine'de giderek güçlenen İslam devletinin bu bölgede ticaret yolları üzerindeki hakimiyetinin etkileri görülüyordu. Müslümanların hakimiyet alanlarının genişlemesi, Medine'nin yaklaşık 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'de yaşayan Yahudileri de tedirgin etmeye başlamıştı. Üstelik Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman burada yaşayan Yahudilerden bir kısmı çıkardıkları problemler sebebiyle Medine'den sürgün edilince Hayber'e gelip yerleşmişti. Aslında Peygamber Efendimiz daha önceden 3 kabile halinde yaşayan Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğullarını dışlamamıştı. Onları da İslam devletinin vatandaşı kabul ederek düzenlediği anayasa niteliğindeki Medine vesikasına dahil etmişti. Bu belgeye imza koyan Yahudiler ne yazık ki çok geçmeden birer birer isyan ve ihanet etmeye başladılar. Önce Kaynuka Yahudileri hicretin ikinci yılı,

Böylece Hayber'deki Yahudilerin ekonomik ve dini sebeplere dayalı olarak Hazreti Peygamber'e beslediği düşmanlığa siyasi sebepler ve intikam duyguları da eklendi. Bu şartlar altında başını nadir Yahudilerinden Huyey bin Ahtab'ın çektiği 20 kişilik bir heyet, hicretin 5. senesi ortalarında bu düşmanlığı fiili bir eyleme dönüştürmek üzere harekete geçti. Bunlar önce Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve diğer Mekke reisleriyle görüştüler. Onları giderek kendileri için tehlikeli bir boyut kazanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmek üzere işbirliğine çağırdılar. Ebu Süfyan'ın aradığı fırsat ayağına gelmişti. Buna hazır olduklarını ama yaşadıkları ekonomik sıkıntılar dolayısıyla askeri hazırlayacak mali imkanlarının olmadığını söyledi. Yahudiler ordu için gerekli bütün masrafları üstlendi. Böylece Şer ittifakında ilk adım atılmış oldu. Bunun ardından gerek bu heyet, gerekse Mekkelilerin görevlendirdiği elemanlar, Medine'nin dört bir tarafındaki müşrik kabileleri dolaştılar. Çoğu paralı olmak üzere birçok kabileyi Şer ittifakına dahil etmeyi başardılar. Mesela Medine'nin kuzeyinde Hayber'e yakın bir bölgede yaşayan Gatafanlılar, Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında savaşa girmeyi kabul etmişti. Yine bu civarda yaşayan ve Gatafan'ın kolları olan Fezare, Mürre, Eşça hazırlığa başladı. Güneybatıda Mustalikoğulları, doğuda Süleym, daha güneyde Mekke civarında Esed, Kinane, Sakif mensuplarıyla her hadisede Kureyş'in yanında yer alan Ehabiş kabileler topluluğu Şer ittifakının diğer üyeleriydi. Kur'an-ı Kerim bunları gruplar, fırkalar anlamına gelen Ahsap diye adlandırır. Bu sebeple kısa bir süre sonra çıkacak savaş, Müslümanlar tarafından savunmada hendek kullanıldığı için Hendek gazvesi diye bilindiği gibi Ahsap gazvesi olarak da adlandırılmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bu gazve ile ilgili olaylara da yer verilen 33. sure Ahsap suresi ismini buradan almaktadır. Oluşturulan bu ittifak çerçevesinde Medine'nin dört bir tarafındaki müşrik kabileler harp için gizli gizli hazırlanmaya başladılar. Yahudiler ise öteden beri uyguladıkları bir siyasetin gereği kendileri bilfiil çatışmaya girmek yerine fitneyi tahrik ve organize etmek, işin finansman boyutunu yürütmekle yetindiler. Bu sıralarda hazırlanan planın bir parçası olarak Hayber'den de kuzeyde Dûmetül Cendel'de Müslümanların kervanına bir saldırı düzenlenmişti. Gaye Hazreti Muhammed'i askeri kuvvetleriyle Medine'nin uzağına çekmek, bu arada boş kalan Medine'yi işgal etmek ve şehirden uzakta lojistik destekten mahrum kalan Hazreti Muhammed'i ve adamlarını ortadan kaldırmaktı. Nitekim Hazreti Peygamber, can damarı mesabesindeki ticaret yolunu açmak ve İslam kervanına saldıranları cezalandırmak üzere Dûmetül Cendel bölgesine bir sefer düzenledi. Ancak henüz yarı yoldayken düşman hazırlığını öğrendi ve derhal Medine'ye döndü. Mescid-i Nebevi'de yapılan toplantıda düşman kuvvetlerinin çokluğu da dikkate alındı ve Uhud'da yaşanan tecrübe dolayısıyla Medine'de kalıp savunma harbi yapılması konusunda tam bir ittifak sağlandı. Savunma için alınacak tedbirler müzakere edilirken Selman-ı Farisi tarafından Medine'nin hücuma açık kısmına hendek kazılması teklif edildi. Aslen İran kökenli olan Selman, Araplar tarafından kullanılmayan hatta bilinmeyen hendek taktiğinin savunmada çok etkili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yanına Medine arazisini iyi bilen Ensar ve Muhacirlerden bir heyeti alarak keşfe çıktı. Medine'nin doğusu, batısı ve güneyi bu bölgelerde yer alan volkanik tırtıllı kayalık zemin sebebiyle hücuma elverişli değildi. Ama kuzey tarafı oldukça açıktı. İşte bu bölgede hendek kazılacak yerler belirlendi. Hendek, Şeyhein adını taşıyan çifte hisarlardan başlayıp Sel Dağı eteklerine kadar gelecekti. Bu mesafe yaklaşık 5,5 kilometreyi buluyordu. Hendek, bir düşman süvarisinin atını mahmuzladığı zaman geçemeyeceği bir ende ve içine inen veya düşenin devesi üzerinden tırmandığı zaman bile çıkamayacağı bir derinlikte olmalıydı. Peygamberimiz, Ensar ve Muhacirlerin bütün kollarına hendek boyunca kazacakları kısmı göstererek görev verdi. O zamana kadar ters bir tavırları olmadığından Medine'de kalan Kureyza Yahudilerinin de yapılan antlaşmaya göre savunmaya katılmaları gerekiyordu. Fakat Hazreti Peygamber onlardan sadece kazma kürek, balyoz gibi kazıda kullanılacak araç gereç istedi.
Yahudiler itiraz

İtirazsız istenilenleri verdiler. Böylece bütün ashabın iştirakiyle hummalı bir çalışma başladı. Çalışma sabah erken saatlerde başlıyor, akşam geç vakte kadar devam ediyordu. Tamamen insan gücüne dayalı olarak yapılan kazı, Medine arazisinin taşlık olması sebebiyle bir hayli yorucuydu. Bu sebeple yorulan ashab-ı kiram, akşamleyin evlerine gidip dinleniyorlardı. Ayrıca geceleri çok soğuk oluyordu. Peygamber Efendimiz ise gecelerini de hendek kazımını devamlı takip edebilmek için Zübab Dağı yanına kurulan bir Türk çadırında geçiriyordu. Hazreti Peygamber gün boyu kazı işini denetlemekle kalmıyor, bilfiil çalışıyor, kazma kürek kullanıyor, toprak taşıyordu. Böyle bir çalışma esnasında bir grup sahabi yeterli derinliğe ulaşamadan büyük ve sert bir kayaya rastladılar. Ne kadar uğraştılarsa da bu beyaz kayayı kaldıramıyorlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e haber verdiler ve hendek hattını değiştirme izni istediler. Peygamber Efendimiz, "Siz o kayayı bana gösterin," diyerek hendeğe indi. Elindeki balyozun şiddetle kayaya çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar arasında kayanın bir parçası koparken Hazreti Peygamber "Allahu Ekber" diye tekbir getirdi. Oradaki sahabiler de tekbir getirdi. İkinci ve üçüncü balyoz darbelerinde de aynı şeyler oldu. Son darbeyle kaya dağılmıştı. Hendekten çıkan Peygamber Efendimiz, olanları dikkat ve merakla izleyen ashabına önemli bir müjde verdi ve dedi ki, "Birinci darbeyle çıkan kıvılcım eşliğinde önüm aydınlandı ve Hire'nin köşkleriyle Kisra'nın payitahtı olan Medain'i gördüm. İkinci seferinde bana Suriye ve Rum bölgesindeki köşkler gösterildi. Üçüncüde Yemen'deki Sana'nın köşklerini gördüm. Cebrail, ümmetimin buraları fethedeceğini bana bildirdi." Bu müjdeyle moral kazanan ashab-ı kiram, şevkle çalışmalarına devam ettiler. Bu sırada nakaratlarda Hazreti Peygamber'in de iştirak ettiği şiirler okuyorlar, ilahiler söylüyorlardı. Hendekten çıkan toprak iç tarafa yığılmış, böylece tabii siper oluşturulmuştu. Hendek kazımı hızla devam ederken Hazreti Peygamber'in istihbarat elemanları küfür ordusunun Medine'ye yaklaştığı haberini getirdiler. Çok geçmeden müşrik askerler sökün etmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kazı işine nihayet verdi ve hendek boyu askerlerini yerleştirerek savunma vaziyeti aldı. Düşman kuvvetleri gelmeye başladığı için yeterli miktarda kazılamayıp zayıf kalan bir bölge vardı. Orayı daha fazla asker görevlendirerek tahkim etti. Bu arada Hazreti Peygamber'e ait komuta çadırı Zübab'tan Sel Dağı eteklerine, bugünkü Fetih Mescidi yakınlarına taşındı. Her ihtimale karşı Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar korunaklı hisarlar ve kale gibi duran binalara toplandı. Farklı yönlerden gelen Şer ittifakına dahil kuvvetler Medine'nin kuzey tarafının açık olduğunu bildikleri için bu yönde bir araya gelmişler ve Ebu Süfyan'ın başkomutanlığında harekete geçmişlerdi. Fakat Medine'ye yaklaşınca beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar ve şaşırıp kaldılar. Çaresiz hendeğin öbür tarafında Uhud Dağı'nın güney kısmına askerlerini yerleştirdiler. Karargah olarak da Rume kuyusu yanını seçtiler. Sayıları 10 ila 12 bin civarında olan düşman kuvvetlerinin yaptığı ilk şey, hendeğin geçilebilecek zayıf kısmını araştırmak oldu. Ama 3 bin askerle Medine'yi savunan ve hendeği koruyan Hazreti Peygamber tedbirini almıştı. Yaklaşan düşman süvarileri taş ve ok yağmuruna tutuluyordu. Siper arkasından hedef gözeterek atış yapan İslam kuvvetlerine karşı müşrikler açık hedef durumundaydılar. Bu sebeple bunlar hendeği geçme teşebbüsünden derhal vazgeçerek geri döndüler. Geriye yapabilecekleri tek şey vardı. Uzaktan Müslümanlar üzerine ok atmak. Onlar da öyle yaptılar. Ama bu yolla netice alınamayacağı belliydi. Kısa sürede Medine'yi basıp şehri ele geçirmeyi planlayan Ahzab günlerce bekledi. Fakat alışık olmadıkları bu durum karşısında müşrik askerlerin sabrı tükenmeye başladı. Bezginlik emareleri belirdi. Üstelik hem askerin erzakı hem de at ve develerin yemi iyice azalmıştı. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. İşte bu noktada Medine'den sürgün edilen Nadir oğulları Yahudilerinin reislerinden Huyey bin Ahtab harekete geçti. Yapılacak tek şey Medine içinde bulunan Kureyza Yahudilerini Şer ittifakına dahil edip Müslümanları arkadan vurmak, iki ateş arasında bırakmaktı. Bunu sağlayabilmek için Huyey yanında bir heyet

Ve gece karanlığından istifade ederek Kurayza bölgesine sızdı ve reisleriyle görüştü. Başlangıçta Kurayzalılar Hazreti Peygamberle antlaşmalarının bulunduğunu, Müslümanlardan ancak doğruluk, ahde vefa ve iyi bir komşuluk gördüklerini, antlaşmayı bozdukları takdirde neticede kötü bir durumla karşılaşabileceklerini söyleyerek teklifi kabul etmediler. Ama Huyey ısrar etti. Onları ikna edici konuşmalar yaptı ve sonunda işbirliği hususunda anlaştılar. Hazreti Peygamberle yaptıkları anlaşmayı da yırtan Kurayza Yahudileri arkadan saldırmak için hazırlanmaya başladı. İhaneti haber alan ve yaptığı istihbaratla gelen haberin doğru olduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, önce Kurayza oğullarına bir heyet gönderdi. Onları bu ihanetten vazgeçmeye, verdikleri söze uymaya ve gerekirse yeniden antlaşma yapmaya çağırdı. Fakat Kurayza reisleri hakaret ettiler, kötü sözler söylediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hendek önünden birkaç yüz kişilik iki birliği bu bölgeye sevk etti. Gözü korkan Yahudiler saldırıya geçemediler. Buraya sevk edilen kuvvetlerle de bir çatışma olmadı. Esasen Ebu Süfyan'dan müşterek hareket için kendilerine destek olarak 1000 kişilik bir kuvvet göndermesini istemişler ama bu gerçekleşmemişti. Buna rağmen Kurayza Yahudileri düşmanlıktan vazgeçmediler. Mesela bir çete gece karanlığında Müslüman hanımların ve çocukların olduğu bir binaya baskın planlamıştı. Evde Hazreti Peygamber'in halası Safiye de vardı. Cesur bir hanım olan Safiye validemiz duvara tırmanan Yahudi'yi fark etti ve hemen eline kalınca bir odun alıp bütün kuvvetiyle Yahudi'nin başına vurdu. Düşen Yahudi'nin cansız bedenini diğerlerinin önüne atınca çete telaşla kaçtı. Gelişmeleri yakından takip eden Peygamber Efendimiz, düşman kuvvetlerini biraz zayıflatabilmek üzere bir teşebbüste bulundu. Gatafan kabilesiyle ona bağlı kolların ücret karşılığı harbe katıldığını biliyordu. Gizlice bunların reislerine bir haber gönderdi ve komuta çadırında gelenlerle görüştü. Savaştan çekilmek karşılığında Medine'nin bir yıllık hurma mahsulünün üçte birini vermeyi teklif etti. Hayatları menfaat ilkesi üzerine kurulmuş bu adamlar teklifi peşinen reddetmediler. Ama meblağı az bularak yıllık mahsulün yarısını istediler. Hazreti Peygamber Medine hurmalarının hem kaliteli hem de rekoltenin yüksek oluşu sebebiyle üçte birinden fazla veremeyeceğini söyledi. Bu arada hurma bahçelerinin sahipleri sıfatıyla Evs ve Hazreç kabilesinden önde gelen sahabilerin görüşlerini aldı. Bu sahabiler bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir emri yoksa bu kafirlere tek bir hurma vermeye bile ihtiyaç olmadığını, kendilerinin her şeye göğüs gereceklerini söylediler. Bunun üzerine de anlaşma sağlanamadan Gatafan reisleri gitti. Ashabının bu kararlılığı Hazreti Peygamber'i son derece memnun etti ve onlara dualarda bulundu. Ama şüphesiz Yahudilerin ihaneti bir taraftan Hendek önünde açlık, soğuk ve düşmanla mücadele eden Müslümanları ziyadesiyle tedirgin etmişti. Hatta bu durumu müşrik askerlerden daha tehlikeli görüyorlardı. Buna mukabil Şer ittifakı moral bulmuş, güç kazanmış ve ümitlenmişlerdi. Ebu Süfyan bu durumdan istifade etmek üzere genel bir saldırı planladı. Ertesi gün bütün Hendek hattı boyunca Müslümanlara hücum edilecek, ok yağdırılacak, özellikle süvari birlikleri Hendek'in bir kısmını zorlayarak buradan Müslümanlar tarafına geçecekti. Plan uygulandı. Müslümanların üzerine yağmur gibi ok yağıyordu. Hazreti Peygamber'in çadırı da oka tutulmuştu. Hendek'in bir kısmından az sayıda müşrik süvarisi Müslümanlar tarafına geçmeyi başardı. Bunların arasında Araplar arasında bahadırlığıyla meşhur Amr bin Abdüvet vardı. Amr, Müslümanlara meydan okuyarak karşısına çıkacak er istedi. Birçok sahabi çekinirken Hazreti Ali fırladı. Şiddetli bir düellonun ardından Amr'ın cesedi yere serilince diğer müşrik süvariler kaçmak mecburiyetinde kaldı. Bunlardan Nevfel bin Abdullah Hendek'e düşerek ölmüş veya düşünce Hendek'e atlayan bir sahabi tarafından öldürülmüştür. O gün çatışma akşam karanlığı çökünceye kadar bütün şiddetiyle devam etti. Müslümanlar tehlikeli anlar yaşamışlar, adeta göz açamamışlardı. Öğle, ikindi ve akşam namazı kılınamadığı için Peygamber Efendimiz gece yarısı hepsini beraber kıldırdı. Namaza verdiği önemin göstergesi olarak da buna sebep olan kafirlere beddua etti. Bunu takip eden günlerde zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Bazen geceleyin de düşman ani bir hücumla Hendek'i geçmeye çalışıyor ve çatışmalar vuku buluyordu.
Bu gibi durumlarda uykusundan fırlayan Resul-i Ekrem zırhını giyerek derhal tehlike bölgesine gidiyor ve olayla

bizzat ilgileniyordu. Bu sıkıntılı günlerden birinde Müslümanları rahatlatan önemli bir gelişme oldu. Harbe, Gatafan kabilesiyle birlikte gelen Eşca aşiretinin reisi Nuaym bin Mesud, Müslüman olmaya karar vererek gizlice Hazreti Peygamber'e müracaat etti ve İslam'a hizmet için her türlü emri yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Hazreti Peygamber, onun Müslüman olduğundan henüz kimsenin haberi olmadığını öğrenince, yapabilirse Kurayza ile Şer ittifakının arasını açmasını istedi. Nuaym bir plan tasarladı ve gerekirse gerçek dışı beyanlarda bulunma hususunda Hazreti Peygamber'den izin istedi. Harp hiledir şeklinde aldığı ruhsatın ardından önce Kurayza bölgesine gitti. Önceden tanıştığı Yahudi reisleriyle görüştü ve hendeğin öbür tarafındaki askerlerde bezginlik görüldüğünü, erzakları da tükendiği için muhasarayı yakında kaldırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti ve sordu. Onlar çekilip gider ve siz Muhammed'le yalnız kalırsanız haliniz nice olur, hiç düşündünüz mü? Arkasından da ekledi. Ben sizin iyiliğiniz bizim de istediğimiz neticeye ulaşabilmemiz için söylüyorum. Ebu Süfyan'dan ve diğerlerinden savaşa devam edeceklerine, kuşatmayı kaldırmayacaklarına dair söz alın. Bunu garanti etmek için de onların seçme adamlarından sizin yanınızda bulunmak üzere rehin isteyin. Bu rehinler sizin yanınızdayken onlar bırakıp gitmezler. Kurayza, Nuaym'a hak verdi ve müttefiklerinden yeterli sayıda rehin isteyeceklerini söyledi. Bunun ardından Nuaym, hendeğin öbür tarafına geçip Ebu Süfyan ve diğer reislerle görüştü ve onlara şöyle söyledi. Aldığım haberlere göre Kurayza Yahudileri Muhammed'e karşı sizinle anlaşmaktan pişmanlık duymuş. Muhammed'e müracaatla affedilmelerini istemiş. Muhammed de onları affetmek için sizin önde gelenlerinizden bir grubun kendisine teslim edilmesini talep etmiş. Şayet Kurayza bir bahaneyle sizden birilerini isterse bilin ki Muhammed'e teslim edilecek ve öldürüleceklerdir. Ebu Süfyan ve diğer reisler, bunu yakında anlarız. Eğer Kurayza bizden birilerini isterse duydukların doğrudur. Biz de Kurayza'ya kimseyi vermeyiz dediler. Sonra da hem bu haberin doğruluğunu anlamak hem de Hazreti Muhammed'e müşterek saldırıyı planlamak üzere Kurayza'ya bir elemanlarını göndererek belirlenen bir vakitte kendileriyle birlikte onların da arkadan hücum etmesini istediler. Kurayza bu hücumdan önce onlardan rehin isteyince Nuaym'ın söylediklerinin doğru olduğuna inandılar ve rehin vermeyi reddettikleri gibi Yahudilere de kızdılar. Böylece taraflar arasında güven bunalımı çıktı ve Yahudiler kalelerine sindiler. Ebu Süfyan ve adamları ise ümitlerini kaybettiler. Günler geçmiş, netice alınamamıştı. Erzakları tükenmiş, bu sırada Hayber'den gönderilen 20 deve yükü erzak Müslümanların eline düşmüştü. Hava bir hayli soğuktu, Zilkade yaklaşmıştı. Hac mevsimi başlayacak, panayırlar kurulacaktı. Zaten parayla tutulmuş askerleri daha fazla orada tutmak hiç de kolay olmayacaktı. Onlar bu hal üzereyken bir akşam vakti hendeğin öbür tarafında birden bir fırtına koptu. Şiddetli bir kasırga ortalığı kasıp kavuruyordu. Ortalık toz duman olmuştu. Rüzgarın şiddetinden çadırlar uçuşmaya, askerler savrulmaya, kazanlar devrilmeye başladı. Askerler develerin karınları dibine sokuldular. Atlar ve develer bile ürkmüştü. Aslında bu normal bir rüzgar veya çöl fırtınası değildi. Çünkü hendeğin Müslümanlar yakasında hava soğuktu ama fırtına yoktu. Peygamber Efendimiz ve ashabı karşı taraftaki dehşet verici manzarayı ibretle ama sükunetle izliyordu. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususu şöyle beyan buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kafirlerin kalbini korku sarmıştı. Hepsi telaş ve panik içindeydi. Ebu Süfyan kuşatmanın kaldırıldığını, orduların geldiği bölgeye dönebileceklerini ilan etti. Herkesten evvel de kendisi devesine atladı ve arkasına bakmadan Mekke yolunu tuttu. Şer ittifakı darmadağın ve perişan bir halde uzaklaşırken, bir süre onları izleyen Peygamber Efendimiz buyurdular. Bu onların son savletiydi. Artık onlar bizim üzerimize gelemeyecek. Biz onların üzerine gideceğiz. Hicretin 5. yılı Şevval ayının 7'sinde başlayıp, Zilkade'nin 1. günü sona eren Hendek gazvesi 24 gün sürmüş, küfür orduları karşısında
sabır ve sebatın zaferi olan bu savaşta 6 şehide karşılık 8 kafir öldürülmüştü. Ahzab suresinin başından bir seri ayet, bu savaşla Müslümanların ve kafirlerin durumuyla alakalı önemli noktalara işaret etmektedir. Hendek gazvesinin hatıralarını muhafaza ve yad etmek adına, muhtelif tarihlerde Sel Dağı'nın kuzeybatısında Mesacid-i Fetih diye bilinen 6 küçük mescit yapılmıştı. Mesacid-i Sitte, 6 mescit denilen kubbesi ve minaresi olmayan bu küçük binaları Hendek yakınındaki Mescid-i Raye tamamlandığından veya bu 6 mescidin biraz güneyinde sonradan inşa edilen Mescid-i Beni Haram diğerleriyle bütünleştiğinden bu mescitlere topluca Mesacid-i Seba, 7 mescit denilmiştir. Hendek gazvesinde önemli görevler icra etmiş sahabilerin namaz kıldığı yerlerde inşa edildiği kabul edilen Mescid-i Selman-ı Farisi, Mescid-i Ali bin Ebu Talip, Mescid-i Ebu Bekir Es-Sıddık, Mescid-i Sa'd bin Muaz veya Mescid-i Fatıma, Mescid-i Ömer bin Hattab'la Mescid-i Fetih bu 6 mescidi oluşturmaktadır. Günümüzde Suud İdaresi tarafından bu mescitlerden bir kısmı yıktırılarak yerine büyük bir cami yaptırılmıştır. Basamaklarla çıkılan hakim bir tepede halen mevcut bulunan Mescid-i Fetih, Peygamber Efendimizin Hendek gazvesi sırasında karargahını kurduğu, namaz kılıp dua ettiği ve Müslümanlara zafer müjdesi verdiği yerde inşa edilmiştir. Sel Dağı'nın kuzeyinde eskiden Hendek'in bulunduğu hatta ise bugün işlek bir cadde mevcuttur.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil, sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla

0: ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segl isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Tabiundan Zehten bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeye buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cimrilik. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde toplanmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra farsça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem, şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere

0: kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini, halef ver," diye dua eder. Diğeri ise, "Allah'ım, cimri davrananın malını yok et," diye beddua eder. Hadisi, iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın, ilahi yasanın, zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot, ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, "Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince, satın aldığım malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in beşeri ve nebevi yönünü, yani hem bizler gibi insan olması sebebiyle beşeri, yani insani yönünü, aynı zamanda Allah-u Teala tarafından seçilip bu dünyaya son peygamber olarak gönderilmesi sebebiyle nebevi, yani peygamber yönünü, sözünüzü bütün dikkat ve yeteneğimizi kullanarak bir insan ve bir peygamber olan Peygamber Efendimiz'i anlatmaya gayret edeceğiz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, öncelikle şunu ifade edelim. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerine sünnet denir. Biraz açmamız gerekirse, Peygamberimizin sözleri, yaptıkları ve yanında yapıldığında Peygamber Efendimizin karşı çıkmayıp onayladıklarına biz sünnet diyoruz. Sünnet, dinimizin Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci ana kaynağıdır. İslam'ın pek çok hükmü sünnetle tamamlanmıştır. Hazreti Peygamber'in mukaddes sünnetleri denildiğinde onun mübarek lisanından dökülen nurlu cümleler, icra ettiği işler ve insanlık alemine sergilediği örnek ahlakı kastedilmektedir. Sünnetin gereğine göre amel etmek Müslümanlar için bir tercih değil, bir görevdir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 31. ayetinde peygamberimize hitaben, "Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın," buyurulmakta. Ali İmran suresi 32. ayeti kerimede de peygambere itaat, Allah'a itaatle birlikte zikredilmektedir. Başka bir ayet:

gibidir. Örneğin öfkelense de ağzından haktan başka bir söz çıkmaz Peygamber Efendimiz'in. İnsanlık hali olarak aksırdığında insanlara aksırmanın adabını, yemek yediğinde yeme içmenin kurallarını ya da sabah uyuyakaldığında namazın kazasını öğretiyordu bizlere. Yani onun her yapıp ettiği bir hikmete, bir sebebe binaen meydana gelmektedir. Onun beşer bir peygamber olarak gönderilmesindeki hikmet tam da budur. Öyle ya, yemeyen, uyumayan bir peygamber bütün bu özelliklere sahip insanlara nasıl örnek olabilir? Hele hele ölümü ve ötesini ölümlü bir peygamberden daha güzel kim anlatabilir? O öylesine bir örnekti ki toplumun her kesimi onda bir örneklik bulabilmişti. O ev içinde bir aile reisi, bir eş ve bir babaydı. Toplum içerisinde bir arkadaş ya da bir komşuydu. Pazarda bir müşteri, sokakta halktan biri gibiydi. O aynı zamanda bir peygamberdi ve her işinde insanlara örnekti. O hem bir beşer hem de peygamberdi. Hazreti Peygamber'in doğumuna tanık olanlar da vardı içlerinde. Onunla çocukluk arkadaşı olanlar da. O aralarında bir ömür geçirmişti içinde yaşadığı toplumun. Geçmiş peygamberleri sadece mucizeleriyle hatırlayan cahiliye toplumu, kendi içlerinden çıkan, kendileri gibi yaşayan ve insani ihtiyaçları olan bu peygamberi inkara yönelmişler. "Bu ne biçim peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor." demişlerdi. Onların bu yanlış peygamber algısı, "Resulüm, senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlerde hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı" şeklinde düzeltiliyordu. Furkan suresinin 20. ayetiyle. Allah-u Teala önceki peygamberlerde olduğu gibi son uyarıcısını gönderirken de ilahi uyarının bir insan aracılığıyla olmasını murad etmişti. Peygamberin beşerüstü yahut melek gibi bir varlık olması gerektiğini düşünen inkarcılar, insan bir peygamberin gelişine karşı çıkıyor, inkar gerekçelerini Allah Resulü'nün beşer yani insan oluşuna dayandırıyorlardı. Kur'an'da bu konuda onlara cevaben, "De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik" buyurulmuştu. Bütün bu ikaz ve hatırlatmalar yanlış bir peygamber algısının önüne geçmek için yapılıyordu. Ebu Risme isimli sahabenin Hazreti Peygamber'le ilk karşılaşması bu yerleşik algının tesirinin hangi boyutlara ulaştığını açıkça ortaya koymaktaydı. Diyordu ki Ebu Risme, "Babamla birlikte Allah Resulü'nün yanına gitmiştik. Onu gördüğümde babam, bu kimdir biliyor musun?" dedi. "Hayır" dedim. "Allah'ın elçisi Muhammed'dir" dedi babam. Babamın bu sözü üzerine şaşırıp öylece kala kaldım. Çünkü ben Allah'ın elçisini insanlara benzemeyen farklı bir şey olarak hayal ederdim demişti. Ebu Risme'nin zannettiği gibi Allah Resulü çevresindeki insanlardan farklı bir görünüşe sahip değildi. Evet, her haliyle etrafındakiler için en güzel örnekti ve her tavrı diğerlerinden daha nezih ve vakurdu. Ancak hiçbir zaman kendisini ashabından ayrı tutmazdı. Ne kıyafeti, ne oturup kalkması, ne de hareketleri farklıydı. Halkın toplu merasimlerinde, düğünlerinde, yemeklerinde bulunmayı severdi. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılınmış ve ortaya yemek getirilmişti. Allah Resulü de onlarla birlikte bulunuyordu. Hazreti Peygamber'e bunu yakıştıramamış olmalı ki bir bedevi, "Bu da neyin nesi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Onun bu sözüne karşılık Peygamber Efendimiz, "Şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul olarak yarattı. Zorba biri değil" cevabını veriyordu. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle ashabtan herhangi bir aile reisi evinde ne yapıyorsa o da aynısını yapardı. Hazreti Peygamber'i çocuklarla şakalaşırken, gençlerin problemlerini dinlerken, alışveriş yaparken görmek mümkündü. Cabir bin Semure'ye Peygamberimizle birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet edip etmedikleri sorulunca o, "Elbette
çok geleler sohbete dalıyor.

kılardık. Allah Resulü sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşur, eski dönemde yaşadıklarını anar ve güler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz insanların arasında onlardan biri olarak yaşamıştı. Herkes gibi o da hüzünlenir, neşelenir ve elbette öfkelenirdi. Bununla birlikte şunun da altını çizmemiz yerinde olacaktır. Sahabeden Abdullah bin Amr, ezberlemek amacıyla Hazreti Peygamber'den işittiği her sözü yazmaktaydı. Sahabeden bazıları, "Sen Allah Resulü'nden işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki Allah Resulü de nihayetinde bir insandır. Hoşnut iken konuştuğu gibi öfkeliyken de konuşur." diyerek onu uyarma ihtiyacı hissetmişlerdi. Abdullah bu uyarıları peygamberimize iletince peygamberimiz parmağıyla dilini işaret ederek şöyle demişti. "Sen yazmaya devam et. Yemin ederim ki buradan doğru sözden başkası çıkmaz." Onun bu tavrı insani yönünün nebevi yönüne asla zarar vermediğinin bir ifadesiydi. Değerli dinleyicilerimiz, yalnızca Allah'ın seçtiği sevgili kullarına nasip olan, istemekle elde edilemeyecek peygamberlik nimetiyle görevlendirilen Hazreti Peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilmişti. O, Allah'ın elçisi olmakla birlikte aynı zamanda bir beşerdi, insandı. O, Mekkeli müşriklerin görmek istedikleri gibi bir melek de değildi. İddia ettikleri gibi asla bir kahin, bir şair de değildi. O bir beşer olmakla birlikte aynı zamanda Rabbinden vahiy alan bir peygamberdi. Vahiy alması Hazreti Peygamber'i diğer insanlardan ayıran en önemli üstün özelliğiydi. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları arasından seçtiği son peygamberdi. Peygamberimizin nübüvvet görevi diğer peygamberler gibi sadece gönderilmiş olduğu toplumla da sınırlı değildi. Yüce Rabbimiz onu bütün insanlara göndermişti. Bu sebeple ona Kur'an gibi kıyamete kadar kalacak olan eşsiz bir kitap vahyolunmuştu. Allah'ın gözetimi ve himayesi altında risalet görevini yürüten Peygamber Efendimiz, müşriklerle olan mücadelesinde birçok ilahi yardımı somut bir şekilde görmüştü. Bedir, Uhud, Hendek, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi ve müşriklerle olan diğer muharebelerde kimi zaman görünmeyen meleklerden oluşan ordularla, kimi zaman Allah tarafından Hendek gazvesinde olduğu gibi Peygamber Efendimiz'e yardımcı olarak estirilen bir rüzgar vasıtasıyla, yeri geldiğinde ise düşmanın kalbine korku düşmesi veya Müslümanlara düşmanın sayısını az göstererek cesaretlendirmekle, bazen de sağında ve solunda onu koruyan beyaz elbiseli gözle görülen meleklerden ordular şeklinde ilahi yardımlara mazhar olmuştu. Ona iman edenler iki cihan saadetine mazhar kalacak, yani hem bu dünya hem de ahiret saadetine nail olacak. Ona itaat etmeyenlerse dünya ve ahirette mutluluğa erişemeyeceklerdir. Peygamber Efendimiz ümmetinden kendisine itaat eden herkesin cennete gireceğini müjdelemektedir. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki biri beni işitip de getirdiğim dine inanmazsa mutlaka cehennemliklerden olur buyurarak kendisine itaat etmeyenlerin de kötü akıbetini haber vermiştir. Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisiyle göndermiş olduğu hidayeti yağmura benzetiyordu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan çok miktarda yağmura benzer. O yağmur suları bazen verimli topraklara iner, o toprak yağmur sularını emer de bol miktarda otlar ve çayırlar bitirir. Bazen de o yağmur çorak topraklara yağar. O da suyu tutar. Böylece Allah onunla insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içer, hem hayvanlarını sular, hem de ziraat yaparlar. Bu yağmurdan bir kısmı da kayalık sert

0: bir toprağa yar. O toprak ne üzerinde su tutar ne de herhangi bir ot bitirir. Allah'ın dinini anlayıp da benimle gönderdiği hidayet ve ilmi duyduğu halde kibrinden başını bile kaldırmayan ve benimle gönderilen Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimse işte buna benzer, buyuruyordu Peygamber Efendimiz. Kayalık, su tutmayan sert toprak misali, hidayeti duyduktan, buna şahit olduktan, gerçeği öğrendikten sonra yüz çevirmekten Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Bize bu aleme son elçi olarak gönderdiği peygamberine layık ümmet olmayı nasip eylesin. Bizi ona ümmet kılan Rabbimize hamd olsun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah ohha ileyye en tevadu hatta la yefhar ahad ala ahad ve la yabghi ahad ala ahad.
2: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek, kişiye kötülük olarak yeter. Mümin, hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
4: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Enes'in Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.''

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men amile haseneten fesurra biha ve amile seyyi'eten fesa'athu fehuve mu'min.
2: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

İmame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim.

0: istemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın, size yazık olur dedi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Rahmet elçisi Allah'ı zikrederken özlü ve mana bakımından kapsamlı lafızlar seçer ve Rabbine bunlarla seslenirdi. Ayrıca o hikmet dolu bu zikir ifadelerini ashabına da öğretirdi. Hazreti Peygamber bir sohbetinde kendisinin ve önceki bütün nebilerin dile getirdikleri arasında en değerli sözün La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, Allah'tan başka ilah yoktur, o yalnızdır, tektir, onun hiçbir şekilde ortağı yoktur cümlesi olduğunu söylemişti. En duru ve en doğru kelimeler, en kapsamlı ve en latif ifadeler onun dilinden dökülür, ashabının kalbine yerleşir ve orada yeşerirdi. Sonra tatlı ve hoş kokulu bir meyvenin ağızlarda bıraktığı gibi bir tat bırakır ve o lezzete doyamayan diller tarafından muhabbetle zikredilirdi. Yine öyle zamanlardan biriydi. Allah'ın Resulü sabah namazını kılıyordu. O esnada eşi Hazreti Cüveyriye validemiz de oradaydı. Kutlu Nebi namazını kıldıktan sonra evden ayrıldı. Hazreti Cüveyriye oturmuş ibadetle meşgul oluyordu. Resulullah kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi olduğu yerden hiç ayrılmamış bir halde buldu.
1: Sabah namazı için uyanmıştım. Kalktım, abdest aldım ve namaz için hazırlandım. Yüksekteki küçük bir pencereden hafif bir esinti hissettim. Çatıdaki hurma dağlarının hışırtısını duydum. Odamın içi tertemiz havayla dolmuştu. Temiz havayı iyice ciğerlerime çektim. Sonra Allah Resulüne ilişti gözlerim. Namazını kılıyordu. Ben de namaza durdum. Namazımı bitirdim ve Yüce Allah'ı zikretmeye başladım. Sonra Allah Resulü'nün namazını bitirip yerinden kalktığını gördüm. Adımlarının sesini duyuyordum. Yanımdan sakince geçip gitti. Dışarı çıktı. O gittikten sonra yapmakta olduğum şeye, Allah'ı zikretmeye devam ettim. Hiç yerimden kalkmamıştım. Vakit ilerlemiş, güneş bir mızrak boyunu geçmişti. Kuşluk vakti sonrasıydı. Kapının açıldığını duydum. Sakin adımlarının sesini işittim. İçime huzur kapladı. Allah'ın Resulü geri dönmüştü. Ben hala zikrime devam ediyordum. Bana yaklaştığını fark ettim. Yanıma geldi, bana baktı ve seni bıraktığımdan beri hala aynı şeyi mi yapıyorsun diye sordu. Ben de evet dedim. Sonra gülümsedi ve yanından ayrıldıktan sonra 3 defa şu 4 cümleyi söyledim. Bunlar senin gün boyunca söylediğin zikirlerle tartılacak olsa sevap bakımından onlara eşit olur dedi. Ve dilinden şu sözler döküldü.
2: Subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi.
1: Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince, ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. İşte Allah Resulü'nün bana öğrettiği güzel sözler bunlardı.
0: Rahmet elçisi ibadet etmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemize bu kıymetli zikri öğretmiş ve Allah katındaki değerini anlatmıştı. Allah'ı zikretmeyi çok seven Hazreti Cüveyriye validemiz bu sözleri öğrenmekle çok mutlu oldu. Vakti ve dili bu zikirle bereketlenerek gönlü ve ömrü nur oldu.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

En Karlı Tüccar Süheyb bin Sinan. Mekke'de İslam'ı kabul edip Müslümanlığını açıklayan ilk 7 kişi arasında olmasına rağmen Medine'ye en son hicret edebilenler içinde zikredilen kimsesiz biri vardı. Izdırap dolu Mekke döneminin artık sonlarıydı. Resulullah hicret için yola revan olmadan önce Hazreti Ebubekir'e yanlarına onu da almasını söylemesine rağmen yolculuğun aceleye gelmesi sebebiyle bu mümkün olamadı. Zira o malum gece Hazreti Peygamber'in evinin önünde olduğu gibi onun evinin avlusunda da olağanüstü anlar yaşanmıştı. Evinin etrafı kılıç kullanmakta yetenekli genç müşriklerden oluşan bir grup tarafından kuşatılmıştı. Silahlı ve gözü kara bu gençlerin elinden kurtulmak mümkün değildi. Yola çıkmasına izin vermeyeceklerini anlayınca karnı ağrıyormuş bahanesiyle sık sık evinden çıkıp ayak yoluna gidiyor gibi yaptı. Bunu fark eden grup, "Lat zaten onun karnına ağrıyı vermiş, bu haliyle burayı terk edemez, bırakıp gidelim" deyip civardan uzaklaştıklarında bulduğu fırsatı değerlendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birinin kendisini görüp müşriklere haber vermesiyle evini kuşatan genç müşrik topluluğu dolu dizgin sürdükleri atlarına binip ona yetişti. Etrafı tekrar sarıldı. Bu azgın grubun yaklaştığını fark ettiğinde atından inip sadağından bir ok çıkararak yayına koydu ve imanından aldığı cesaretle onlara şöyle haykırdı. "Ey Kureyşliler! Bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdanım. Vallahi üzerime gelecek olursanız oklarım bitene kadar hepsini atarım. Hanginize isabet ederse onu öldürürüm. Sonra kılıcımı çeker sizinle dövüşürüm. Nihayet öldürülürüm. Bilin ki oklarım bitene ve kılıcım kırılana kadar yanıma yaklaşamazsınız. Bırakın gideyim." Bu cesur muhacir teslim olacağa benzemiyordu. Müşriklerden birisi, "Sen Mekke'ye köle, zayıf ve yoksul olarak geldin. Sayemizde mal ve servete burada kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem de bu malı götüreceksin.

etti. Medine yolunda aç susuz ama heyecanlı bir şekilde, hatta bir gözü kendisine oldukça sıkıntı çektirmişse de yolu zor da olsa bitirebildi. Rebiülevvel ayının ortalarında sağ salim Kuba'ya vardığında olup bitenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden, hiçe sayan insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu vahye istinaden Hazreti Peygamber tebessümle üç kez "Ebu Yahya'nın ticareti kâr etti" buyurdu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan Hazreti Ebu Bekir, müjdeli haberi zaman kaybetmeden yorgun yolcuya iletti. Ticaretinin kâr ettiğini duyan bitkin yolcu, bu güzel haberle çektiği tüm meşakkati bir çırpıda unutuverdi. Resul-i Ekrem'in künyesini Ebu Yahya koyduğu ve daha ziyade Süheyb-i Rumi olarak bilinen bu kârlı tüccarın adı Süheyb bin Sinan bin Malik'tir. Süheyb, Irak'ın Musul şehri yakınlarında bir köyde 586 yılında gözlerini dünyaya açtı. Rebi'a kabilesinin kollarından Beni Nemir bin Kasıt'a mensup ve aslen Arap olan babası Sasani hakimiyetindeki Übülle olarak bilinen meşhur bir bölgenin valisiydi. Sasani-Bizans arasında süre gelen savaşların birinde Bizanslılar buraya saldırıp anne ve babasını öldürünce henüz ufak bir çocukken onlara esir düştü. Rumların elinde yıllarca esarette kaldı ve köle olarak satıla satıla en sonunda Mekke'de cahiliye döneminde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliğiyle bilinen Abdullah bin Cüdan tarafından satın alınıp azat edildi. Özgürlüğüne kavuşmasına rağmen memleketine dönmeyen Süheyb, yeni hayatını Mekke'de sürdürdü. Bu sırada Abdullah bin Cüdan, ticaret konusunda yetenekli bulduğu Süheyb'le iş ortağı oldu. Kısa zamanda birlikte Mekke piyasasında önemli kârlar elde ettiler. Bu durum, Süheyb'in ticaret alanında parlamasına vesile oldu. Umeyre olan asıl adı, hürriyetten yoksun bir şekilde hizmetinde bulunduğu Rum sahipleri tarafından Süheyb diye değiştirildi. Önceleri farklı isimlerle çağrılan Umeyre, sonunda kelimenin anlamından hareketle yüzünün kırmızılığı itibarıyla Süheyb olarak isimlendirildi. Uzun yıllar Rumların esaretinde kalıp Bizans kültürüyle yetişmesi ve Rumca konuşması itibarıyla Süheyb-i Rumi olarak şöhret buldu. Ebu Yahya künyesini ise ona Resulullah vermişti. Bir defasında Hazreti Ömer ona, "Ey Süheyb, senin bir çocuğun olmamasına rağmen neden Ebu Yahya diye çağrılıyorsun? Rum olduğun halde neden Arap olduğunu söylüyorsun?" diye yönelttiği soruya Süheyb şöyle cevap verdi. "Ebu Yahya künyesini bana Allah Resulü verdi. Çocuğum olmasa ne olur? Senin nesep konusunda sözüne ve benim Araplık iddiama gelince, ben Mevsil halkından Nemir bin Kasıt kabilesinden bir kişiyim. Ancak esir alındım. Henüz küçük bir çocukken Rumlar beni esir etti. Sonra ailemi ve kabilemi tanıdım, nesebimi öğrendim." Peygamber Efendimizle dostluğu nübüvvetin öncesine dayanan Süheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da İslam'ı gizlice tebliğ ettiğini duyan Süheyb, Müslümanların sayısının 30 kişi civarında olduğu vakitlerde burada İslam'la şeriflendi. İman etmek üzere gittiği Darül Erkam'ın kapısında aynı amaçla orada bulunan Ammar bin Yasir'le karşılaştı. İmanını tüm Mekke'ye korkusuzca haykıracak olan bu iki kahraman, Allah Resulü'nün huzurunda birlikte İslam'la şereflendiler. İlk Müslümanların, "Sakın Müslüman olduğunu söyleme. Buradaki herkesin Mekke'de çevresi ve akrabası var. Seninse kimsen yok. Müşrikler duyarsa seni Mekke'de yaşatmazlar" telkinlerine rağmen Mekke sokaklarında yüksek perdeden kelime-i tevhidi haykırdı. Kendisini koruyacak kabilesi, himaye edecek yakını olmaması sebebiyle sıklıkla müşriklerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin müşrikler yakıcı güneşte kızdırdıkları demirden bir zırhı Süheyb'in çıplak vücuduna giydirmek suretiyle yine kavurucu güneşin altında onu saatlerce bekletmişti.

etmişlerdi. Yine bir defasında Suheyb, Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir Mekke sokaklarında yürürken müşrikler, "Muhammed'in arkadaşları bunlar mıymış?" diyerek istihza edip küfürler savurdular. Suheyb onlara hitaben, "Biz Allah'ın elçisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik. Sizse onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik. Sizse yalanladınız. Müslüman asla zelil değildir. Müşrikse aziz olmaz." diyerek, bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil, bir müşriğin de kuvvetli olması hasebiyle aziz sayılamayacağını ifade etti. Bu hakikati hazmedemeyen müşrik güruhu, onları konuşamayacak, ne dediğini bilemeyecek hale gelinceye kadar dövdüler. Bu hadise üzerine şu ayet nazil oldu. İşte biz geçmişteki toplumları kendi içlerinden birbirleriyle, müminlerle kafirleri nasıl sınadıysak, bu toplumu da aynı şekilde sınamaktayız. Nitekim bu müşrikler de, "Allah hidayet lütfunu biz dururken bu fakirlere mi layık gördü?" diyorlar. Ne o? Yoksa iman ve hidayet lütfuna kimlerin layık olduğunu Allah'tan daha iyi bilecek biri mi var? En'am suresi 53. ayet. Yine Mekke'nin ilk Müslümanlar için geçmek bilmeyen ızdıraplı günlerinden bir gündü. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin bazıları, içlerinde Suheyb'in de bulunduğu Habbab, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Resulullah'ın yanına gelerek, "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz fakir kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız." dedi. Bunun üzerine indirilen şu ayet, Suheyb ve arkadaşlarını sevindirmeye yetti. "Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun." Peygamber Efendimiz özel muhabbet beslediği Suheyb'in üzülmesine dayanamadığından, "Sakın ola Suheyb'e kızmayınız." diyerek ashabını ikaz edip, "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Suheyb'i annesinin çocuğunu sevdiği gibi sevsin." buyurmuştur. Bu çerçevede Hazreti Ebubekir'in şu hatırası gayet manidardır. Suheyb, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi bir yerde oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu üç müstezaf müminin bulunduğu yerden Kureyş'in önemli simalarından olan Ebu Süfyan geçiyordu. Onu gördüklerinde üçü de Mekke'deki işkence günlerini hatırlamış olacaklar ki birbirlerine, "İçimizden birinin kılıcı Allah namına şu İslam düşmanının hakkından gelmedi ya," diyerek hayıflandılar. Konuşulanları işiten Hazreti Ebubekir durumdan hiç hoşlanmadı. Üçüne de sitem ederek Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Süfyan hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Hazreti Ebubekir'in sitemi onları ziyadesiyle müteessir etti. Tek kelime bile konuşmadılar. Söylediklerine pişman olmuşlardı. Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem'in huzuruna giderek az evvel yaşadıklarını anlattı. Allah Resulü ise Hazreti Ebubekir'e, "Bir defasında Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'a ulaştırmak için zayıf müminleri yanından uzaklaştırmayı bir an içinden geçirdiğini, bunun üzerine uyarı niteliğindeki ayetin nazil olduğunu ifade etti. Hemen gücendirdiği müminlerden özür dileyip onların gönüllerini almasını söyledi. Zira onları kırmanın Allah'ı gücendirmek olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden gidip gözyaşları içinde onlardan özür diledi. Onlar da Ebubekir'i bağışlayıp haklarını helal ettiler. Suheyb oldukça şakacı ve hazır cevap bir mizaca sahipti. Medine'ye hicreti esnasında bir gözü mikrop kapmış, iltihaplı olduğundan açılmıyordu. Hicretin ardından aralarında Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi birçok kişinin de bulunduğu topluluğa
ev sahibi Külsüm bin Hidm tarafından taze yapraklı salkım halinde bir tepsi dolusu hurma ikram edilmişti. Günlerdir açlıktan bitap düşmüş olan Süheyb, gözündeki sancıya aldırmadan açlığını gidermek için hurmaları iştahla yemeye başlayınca Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, Süheyb gözüm ağrıyor demesine rağmen hurmaları bizden fazla yiyor. Onları nasıl yediğini görüyor musunuz?" dedi. Hazreti Peygamber Süheyb'e şaka yollu, "Ey Süheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma mı yiyorsun?" buyurdu. Süheyb, "Ya Resulallah, ben hurmaları yerken ağrımayan gözümü kullanıyorum." diyerek latif bir cümleyle Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirdi. Hatta cevap üzerine Resul-i Ekrem'in gülerken azı dişlerinin göründüğü rivayet edilmiştir. Bilindiği üzere Resulullah, kimsesiz ve yabancı olanlara kendilerini yalnız ve garip hissetmesin diye yakın ilgi gösterirdi. Süheyb de bu kapsamda Allah Resulü'nün özel alaka gösterdiği simalardan biriydi. Süheyb ne güzel bir kuldur diye ona iltifat ettikten sonra, önde olan Müslümanlar İslam'a önce girme konusunda diğerlerini geçenler 4 kişidir. Ben Arapların ilkiyim, Süheyb Rumların, Selman Farsların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir buyurdu. Hazreti Peygamber'e Medine'de 2 ev hediye edildiğinde Vefa Peygamberi bu evlerden birini, malını Allah uğruna feda eden vefakar Süheyb'e, diğerini de vefasıyla maruf Erkam bin Ebil Erkam'a hediye etti. Resulullah Süheyb'i Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi Rayta binti Ebi Ümeyye ile evlendirip kendisine daha da yakınlaştırdı.

Arapçayı iyi konuşamayan Suheyb, çocukluktan beri uzun yıllar Bizans coğrafyasında yaşaması itibarıyla Rumca konuşmaya alışmıştı. Bu yüzden Arapça konuşurken zorlandığı, kelimeleri Rum aksanıyla telaffuz ettiği söylenmiştir. Bazıları dilindeki tutukluk ve bozuk aksan sebebiyle onun konuşmasına gülerdi. Suheyb'in dilindeki bu durum, heyecanlandığında ve Arapçayı fasih konuşanların yanında daha da dikkat çekecek şekilde tezahür ederdi. Bir gün kendisini ziyaret eden Hazreti Ömer'i görünce heyecanlanmış, öyle sevinmişti ki, Yuhannes ismindeki hizmetçisini ''Ya Nas'' yani ''Ey insanlar'' şeklinde çağırmıştı. Durumu garipseyen Hazreti Ömer, Suheyb'e insanları neden buraya çağırdığını sormuştu. Suheyb, insanlara değil hizmetçisine seslendiğini ifade etmişti. Zaten zor konuşan Suheyb'in misafirini görünce belli ki heyecandan dili dolanmıştı. Bu durum Hazreti Ömer'i tebessüm ettirmişti. Suheyb'in misafirine ikram etmesi ve cömertliği sahabe arasında dikkat çekmiştir. Bir münasebetle bir gün Hazreti Ömer, ''Ey Suheyb, israfın haram olduğunu bilmene rağmen misafirine israf derecesinde ikramda bulunuyorsun. Bu doğru mu?'' sorusuna Suheyb, ''Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, başkasına yediren, ikram eden ve selamı alanlarınızdır sözünü işittiğinden dolayı yemek yedirmeyi ve ikram etmeyi sevdiğini dile getirerek cevap vermiştir. Peygamber Efendimizle 23 yıl fasılasız yaşayan Suheyb'in şu ifadeleri, onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını gözler önüne sermektedir. Resulullah'ın bulunduğu bütün savaşlarda ben onun yanındaydım. Nerede kendisine biat edildiyse, mutlaka ben de oradaydım. Bir yere askeri birlik gönderildiğinde ben de mutlaka içinde yer aldım. Ne zaman bir gazveye çıktıysa mutlaka onun ya sağında ya da solundaydım. Önlerinden korktuklarında muhakkak önlerinde, arkalarından korktukları zaman da hemen arkalarında bulunurdum. Allah Resulü'nü hiçbir zaman düşmanla kendi aramda bırakmadım. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Bu bağlamda Suheyb, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlara Peygamber Efendimizle birlikte katıldı. Resul-i Ekrem'in her sözünü hayatına aktarmaya gayret eden Suheyb'in Hazreti Peygamber'den naklettiği ve daima yaptığı şu duası, ihlasını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ey Allah'ım! Sen bizim ihtas ettiğimiz bir ilah ve icat ettiğimiz bir Rab değilsin. Senden önce bir ilah olmadı ki seni terk edelim. Bizi yaratmana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Ey Rabbimiz! Sen her şeyden münezzehsin, her şeyden yücesin. Hazreti Ömer, vefatına 3 gün kala Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namazları kıldırmak üzere kendisine değer verdiği Suheyb'i imam olarak tayin etti. Bu vesileyle Suheyb, Müslümanlara 3 gün boyunca namaz kıldırdı ve bu süre zarfında halifenin işlerini yürüttü. Hazreti Ömer vefat ettiğinde de cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde yaşanan fitne ortamına şahit olan Suheyb, bu süreçte Medine'deki evine çekilerek kargaşadan uzak kaldı. Kur'an'ın nüzulüne birebir şahit olan ve sürekli Resul-i Ekrem'le birlikte bulunan Suheyb, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Hazreti Peygamber'in kutlu sözlerini naklederken şu ifadelerde bulunurdu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'tan çok şey işittiğim halde bilerek hadis-i şerif nakletmiyorum. Dilerseniz size Allah Resulü'nün savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüklerimi aktarayım. Ancak Resulullah şöyle buyurdu demeye gelince, işte onu ben yapamam. Suheyb, Allah Resulü ile geçirdiği 23 yıllık zaman zarfında sadece 30 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, mümince bir tavrı işaret eden şu rivayettir. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değerdir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Öylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur.
başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Sahabe arasında nüktedanlığı, hoşgörüsü, güzel ahlakı, misafirperverliği, cömertliği, takvası ve olgunluğuyla temayüz eden Suheyb, Hicri 38 miladi 658 yılında Medine'de ahirete göçtü. Naaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kıldırdığı cenaze namazını müteakiben Cennetül Bakiye defnedildi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: İnsan insanla yaşar. Aynı sokakta yürür, aynı havayı solur, aynı kelimelerle konuşur. Ama her karşılaşma, her temas, her söz aynı izi bırakmaz. Kimi birleştirir, kimi ise uzaklaştırır. Bazen bir bakış yeter mesela. Söz söylenmez ama kalp daralır. Bazen bir cümle kurulur, doğru gibidir ama bir yanıyla eksiktir. Zaman akıp giderken fark etmeden birbirimize dokunuruz. Anne babamıza bir ses tonuyla, komşumuza bir tavrımızla, emanete uzanan bir elle, kazancı hesaplarken yapılan küçük bir tercihle. İşte bu anların hepsinde adı konmasa da bir şey var. İnsanı insan yapan, toplumu ayakta tutan, bir arada yaşamayı mümkün kılan görünmez bir bağ. O bağ güzel ahlaktır. Ama bugün bu bağı tam olarak tanıyor muyuz sanki? Davranışlarımız alışkanlık mı, ahlak mı? Yaptıklarımız doğru mu, yoksa sadece bize mi öyle geliyor ahlak diyoruz? Ama onu nereden öğrendik, kimden aldık, hangi ölçüyle tartıyoruz? Hangi davranış gerçekten güzel, hangisi zamanla normalleşmiş bir eksiklik? Belki de sorun güzel ahlakın ne olduğunu bilmemek değil, onu en doğru yerden öğrenmemek. O yüzden şimdi duralım. Bugünün karmaşasından, yorumlarından, tanımlarından biraz uzaklaşalım. Gözümüzü, kalbimizi ve yolumuzu alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, asr-ı saadete çevirelim. Güzel ahlakın anlatılmadığı, bizzat yaşandığı o rahmet günlerine. Kapatalım gözlerimizi. Şimdi birlikte yürüyelim. Kalabalığın içinden sıyrılıp gürültüyü ardımızda bırakalım. Zamanın ötesine bir adım atalım. Saatler dursun, kalpler yönünü bulsun. Mekke'deyiz şimdi. Taşların şahit, sözlerin emanet, ahlakın hayat olduğu o şehirde. Bir gün Enes İbni Malik'in amcası Hişam İbni Amir'in oğlu Sa'd, Allah Resulü'nün ahlakını merak ederek Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı. Ey müminlerin annesi! Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, yaşayışını anlat, dedi. Hazreti Ayşe, sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi, diye sorunca Sa'd, evet okuyorum, diye cevap verdi. Hazreti Ayşe bir an durdu. Uzun uzun anlatabilirdi. Geceleri secdelerini, insanlara yaklaşımını, inceliğini. Ama o meseleyi tek cümlede topladı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sanki şunu söylüyordu. Kur'an'da anlatılan sabır onun sabrıydı. Kur'an'da emredilen merhamet onun merhametiydi. Kur'an'da öğütlenen adalet onun hayatıydı. O konuşurken incitmezdi, bir yanlış gördüğünde kalp kırmazdı. Susarken bile öğretirdi, bazen bir bakışıyla, bazense sessizliğiyle. Çünkü onun susması bile hikmetti. Gücü varken affederdi. Mekke'nin fethinde kendisine yıllarca eziyet edenlere bakıp, bugün size kınama yok diyebilecek kadar yüceydi. İşte asr-ı saadet. Ahlakın sözde kalmadığı, hayata karıştığı zaman, insanın insan kaldığı çağ ve biz bugün oraya bakıyoruz. Bir çağın takvimine değil, bir ahlakın izine bakıyoruz. Çünkü Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ise hala bizimle. Şimdi dönelim. Koştuğumuz yerden, yetişmeye çalıştığımız zamandan, çok konuşup az dinlediğimiz bu hayattan kısa bir adım geri atalım. Çünkü zaman değişse de insanı ayakta tutan şey değişmedi. O da güzel ahlak. Güzel ahlak yüksek sesle konuşmak değildir mesela. Bazen bir susuşta saklıdır. Bazen bir yanlış gördüğünde yüz çevirmemekte. Ama kimseyi de incitmeden doğruda durabilmektir. Güzel ahlak herkes bakarken iyi olmak değildir. Asıl kimse yokken kendine dikkat edebilmektir. hesabı sadece insanlara değil, vicdana ve Allah'a verebilmektir. Bir söz verildiğinde arkasında durabilmektir. Kırılmak pahasına da olsa yalanı seçmemektir. Kazanç artacak diye hakkı eksiltmemektir. Merhametlidir güzel ahlak ama zayıf değildir. Adildir ama sert değildir. Gücü eline geçtiğinde incitmemeyi, haksızlığa uğradığında taşmamak için kendini tutmayı bilmektir. Zor zamanlar gelir. İşte o zaman dökülür insanın içi. Dil susar, hal konuşur. Sabır mı var, öfke mi? Edep mi ağır basar, intikam mı? Ve belki de bütün mesele şudur. Biz her şeyin bahanesi varken bile doğru kalabiliyor muyuz? Çünkü güzel ahlak zamana göre şekil alan bir davranış değil, insanı her zamanda insan yapan bir duruştur.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ
3: Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider.

0: Peygamber orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye "Esselamu aleyküm ehli diyar." "Ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun." diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysaki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar.
1: Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.

Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn.
1: Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Geçen dersimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zühdünü, yani dünya hayatına fazla önem vermediği konusunu işlemeye başlamıştık. En son demiştik ki Hazreti Ayşe annemiz şöyle bir hadis rivayet ediyor. Fahri Cihan aleyhi salavatür rahman Efendimiz vefat ettiğinde geride ne bir altın bıraktı, ne bir gümüş bıraktı, ne bir koyun bıraktı, ne bir deve bıraktı dediğini okumuştu. Şimdi devam ediyoruz Şifa-i Şerif kitabımızdan okumaya. Ve fi hadisi Amr ibnil Haris, ashab-ı kiramdan Resul-i Kibriya Efendimizin kayınbiraderi olan, yani Cüveyriye annemizin kardeşi olan Amr ibni Haris radıyallahu anhum avr. O şöyle demiştir: Mâ tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme illa silahahu ve bağletehu ve ardan cealeha sadaka. Bu Resul-i Ekrem Efendimizin ne bıraktığını söylüyor. Yani Hazreti Ayşe annemizin rivayetine zıt bir şey değil. Vefat edince diyor Efendimiz geride sadece şunları bıraktı. Silahını bıraktı. Silahı kaldı. Zırhı kaldı. Katırı kaldı. Bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı. Hani ailesi için değil, yolcular için vakfettiği bir arazi kaldı. Başka bir şey bırakmadı. Sadece bunlar. Yani bizim bildiğimiz manada bir miras söz konusu değil. Zaten Hazreti Ebu Bekir ne diyordu? Peygamberler geride miras bırakmaz. Hadis-i şerifini rivayet ediyor Efendimiz'den. Yani biz peygamberler geride miras olarak bir şey bırakmayız buyuruyor. Onu nakletmişti Hazreti Ebu Bekir. Kâlet Âişetü radıyallahu anha, annemiz Âişe-i Sıddîka, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Velagad mâte ve fî beyti ve mâ fî beyti şeyun ye'kuluhu zû kebidin illâ şatra şairin fi raffin li. Raf bizim de kullandığımız raftır yani. Annemiz diyor

ki diyor, acaba ne kadar kaldı? Şunu bir ölçeyim dedim diyor. Ölçtükten sonra çabucak tükendi diyor. Hatırlarsınız bu Efendimizin mucizelerinden okumuştuk, inşallah yine okuyacağız. Bu kabil olaylar çok olmuştur. Ölçmedikleri vakit o bereketini devam ettiriyor. Fakat ölçünce bereketi kaçıyor. Demek ki bazı şeyleri böyle ölçmeden bereketlenmesi için dua etmek icap etti. Ve kâle li inni urda aleyye en yüc'ale li betha'u Mekke'te zehve. Fahri Kainat Efendimiz diyor, Hazreti Ayşe annemiz bana şöyle bir şey söyledi. Allah Teala buyurdu Efendimiz, bana bir teklifte bulun. Böyle diyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe'yi. Allah Teala bana bir teklifte bulun. Neymiş acaba bu teklif? Mekke vadisini senin için altınla doldurayım. Allah Teala böyle teklif etmiş Efendimiz'e. Mekke vadisini senin için altınla doldurayım. İstediğim kadar harca. Ve kultu la ya Rabbi. Ecu yemen ve eşbe'u yemen. Dedim ki diyor ya Rabbi hayır istem. Ben öyle Mekke vadisinin altınla dolu olmasını istemem. Ben senden şunu isterim. Bir gün aç olayım, bir gün tok olayım. Bir gün aç olayım, açlığın ne olduğunu göreyim, tadayım. Ertesi gün lütfet, yetecek kadar rızık ver, karnımı doyur. Bu Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar kanaatkar olduğunu gösteriyor. Yani dünyada gözü yok. Ümmetini de ona alıştırmak istemiyor yani. Hani içimizden geçer ki, ya alsaydı da bol bol herkese verseydi. Peki daha sonraki ümmetinin hali ne olacaktı? Kıyamete kadar gelecek olan ümmeti ne düşünecekti bu meselede? Değil mi? Efendimiz onu da dikkate alıyor tabii. Yani bizi de kanaatkarlığa alıştırıyor. Kıyamete kadar gelecek olan ümmetine de bunu telkin etmiş o. Kanaat sahibi ol. Allah'ın verdiğiyle yetinin. Daha fazlasını istemeyin. Bir gün aç olayım, bir gün tok olayım. Ölçüsü bu Fahri Cihan Efendimiz. Ve devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاَمَّا الْيَوْنُ الَّذ۪ي اَجُعُ ف۪يهِ فَاَتَدَرَّعُ لَكْ اِلَيْكَ وَاَدْوُوكَ. Ya Rabbi diyor Efendimiz, acıktığım gün sana karnımı doyur ya Rabbi, bana rızık ver ya Rabbi diye yalvarıp dua edeyim diyor. Bize bunu da telkin ediyor dolayısıyla. Yani ihtiyacınızı Allah Teala'ya arz edin. Ondan isteyin ne isteyeceksiniz. Ya Rabbi diyor, ben senden karnımı doyur, bana yetecek kadar rızık ver diye dua edeyim, sana yalvarayım. Allah Teala ne buyuruyor? Bana dua edin ki size istediğinizi vereyim buyuruyor değil mi? Üd'uni estecib lek. Çünkü o bizim kendisine dua etmemizden hoşlanıyor. Kulum beni andı diyor. Kulum bana yalvardı diyor. Kulum benden bir şey istedi diyor. Bizim kendisine yalvarmamızdan memnun oluyor. Ve devam buyuruyor Efendimiz. Ve emmel yevmullezî eşbe'u fîhî فَاَحْمَدُكَ وَرُسْنِي عَلَيْكَ. Ya Rabbi, karnımı doyurduğun gün sana hamdü sena edeyim. Önce ya Rabbi karnımı doyur diye yalvarayım. Doyurduğum vakitte sana elhamdülillah ya Rabbi diye hamdimi arz edeyim, şükrümü arz edeyim. Böyle dedim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın bu teklifi karşısında ben ona böyle söyledim. Rabbim hepimize kanaat ihsan eylesin. Kanaatkar olmak büyük bir zenginliktir. Kanaat sahibi olan insan gözü hiçbir zaman aç olmaz. Kanaati olmayan kimseler, kanaat sahibi olmayan kimseler açtır. Yani ne kadar zengin de olsalar, ne kadar çok kazansalar da bunlar habire daha ver ya Rabbi, daha ver ya Rabbi derler, doymazlar. Ve fi hadisin ahir. Bu konuda bir başka hadis-i şerif daha var. Enne Cibril aleyhisselam nezele aleyhi fekâle lehu.

Hadis-i şerife göre Cebrail aleyhisselam Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e geldi ve ona şöyle dedi. İnnallâhe Teala yukri'uke selam. Ya Resulallah, Allah Teala sana selam edir. Allah Teala böyle selam da gönderir kullarını. Mesela Cebrail aleyhisselam da Peygamber Efendimiz'e diyor ki, eşim Hatice'ye benden selam söyle. Yani onun ne fedakar bir hanım olduğunu bildiği için selam gönderiyor. Evet, Cebrail aleyhisselam diyor ki, ya Resulallah, Allah Teala sana selam ediyor ve yekulü leke ve sana şöyle buyuruyor. Etuhibbu en ec'ane hazihil cibale zeheben ve tekunu ma'ake haysuma künte. Ya Resulallah, şu gördüğün Mekke dağlarını senin için altına dönüştüreyim ve onları istediğin yere de göndereyim. Seninle birlikte göndereyim. Bunu ister misin diye Allah Teala sana soruyor. Cebrail aleyhisselam böyle diyor. Allah Teala'nın sana bir teklifi var. Bu Mekke'nin etrafındaki dağları senin için altına dönüştüreyim mi, çevireyim mi ve onları istediğin yere seninle birlikte göndereyim mi diye soruyor. Cebrail aleyhisselam böyle dedi. Acaba Fahri Cihan Efendimiz bu soru karşısında ne cevap verdi, ne buyurdu? Hadisin devamı şöyle. Fe etraga saate. Bir süre başı önünde düşündü Efendimiz. Çünkü Allah Teala'nın teklifi bir çırpıda reddedilir mi? Acaba bunda ne var? Allah Teala bana niye böyle teklifte bulunuyor filan diye bir süre başı önümde bu soruya ne cevap vereyim diye düşündü. Sümme kal. Sonra şöyle buyurdu. Ya Cibril. Ey Cibril diyor Efendimiz. İnnet dünya daru men la dara lehu ve malu men la male lehu. Kad yecme'u va men la akle lehu. Ey Cebrail, şu dünya var ya, şu dünya, o evi olmayanın evidir diyor Efendimiz. Bu dünya evi olmayanın evidir. Şu dünya malı olmayanın malıdır. Evi olmayanın evidir, malı olmayanın malıdır. Dünya malını ise aklı olmayanlar biriktirir diyor. Dünya malını aklı olmayanlar biriktirir. Aklı olanlar ne yapar? Allah rızası için o malı sarf eder. Ahiret azığı yapar. Kendisinden önce ahirete gönderir. Efendimiz öyle buyuruyor ya, hani bir insan vefat ettiği vakit kendisiyle birlikte üç şey gider. Aile efradı gider, malı gider, bir de ahirete gönderdiği şeyler şu beraber kendisiyle gider. Ahirete kendisinden önce gönderdiği hayırlar, sevaplar kendisiyle kalır, diğerleri döner. Onun için sevgili kardeşlerim, dünya malına asla gönül vermemeliyiz. Allah Teala bunu bana ihsan etmiş, öyleyse ben de Allah'ın muhtaç kullarına vereyim diye düşünmeliyiz ve onları sarf etmeliyiz. Tabii ki bu bir yiğitliktir. Allah Teala bunu bazı kullarına nasip ediyor. Peki acaba bu teklif karşısında, Efendimizin böyle buyurması karşısında Cebrail aleyhisselam ne dedi? Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Efendimizin bu sözü üzerine bir şey söyledi. Dedi ki, Sebbetekellahu ya Muhammed bil kavlis sabit. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, diyor Cebrail aleyhisselam. Allah seni verdiğin bu doğru karardan döndürmesin. Çok isabetli bir karar verdin. Allah seni bu kararından döndürmesin. Ne demişti Efendimiz? Şu dünya malı olmayanın malıdır. Evi olmayanın evidir. Malı olmayanın malıdır. Dünya malını ise ancak aklı olmayanlar biriktirir. Bunun üzerine de Cebrail aleyhisselam çok isabetli söyledin, isabetli karar verdim. Allah seni bu kararında sabit

0: kadem kılsın, döndürmesin diye dua etti. Ve anne Ayşe'te radıyallahu anha kalen, Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. İm künne âlü Muhammedin lenemkusu şehran ma nestevdidu naran in buve ille temru vel ma. Nasıl yaşadıklarını anlatıyor annemiz de. Diyor ki biz Muhammed ailesinin sallallahu aleyhi ve sellem öyle zaman olurdu ki bir ay boyunca ocağımız tütmezdi. Ocağımız tütmezdi ne demek? Kazan kaynamazdı demek. Yemek pişmezdi bizim evde demek. O bir ay boyunca sadece hurma yerdik. Üzerine de su içerdik. Başka bir şey yiyip içmezdik. Bir ay olurdu ki ocağımız tütmezdi, kazanımız kaynamazdı. Sadece hurma yer, üzerine de su içerdi. Sevgili kardeşlerim, yeri gelmişken burada bir başka hadisi şerifi nakledeyim size. Ayşe anneniz, Esma ablası var biliyorsunuz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı her ikisi de. Hazreti Esma'nın oğlu Urve var. Urve bin Zübeyr. O şöyle dedi. Hazreti Ayşe ona şöyle dedi. Yeğenim, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali görürdük, bir hilalin doğduğunu görürdük. Sonra diğer hilali görürdük. Sonra bir hilali daha görürdük. Yani iki ay geçerdi de Peygamber aleyhisselamın evlerinde hiç ateş yakılmazdı. Yani yemek pişirmek üzere ateş yakılmaz demiştir. Evet, bir ay boyunca evimizde tencere kaynamazdı. Yemek istiyor annemiz. O zaman Urve bin Zübeyir ablasının oğlu tekrar soruyor Hazreti Ayşe'ye. Peki teyzeciğim diyor. İki ay boyunca neyle geçinirdiniz? Hazreti Ayşe ona şu cevabı veriyor. Hurma ve su ile. Yalnız Fahri Kainat'ın sağmal koyunları ve keçileri bulunan komşuları vardı. Onlar bazen Peygamber Efendimiz'e süt gönderirlerdi. Medineli komşuları süt getirirlerdi. Biz de onu içerdik. O kadar. Onun dışında başka bir şeyimiz olmazdı. Resul-i Kibriya Efendimiz ailesini de böyle terbiye ediyor. Buna alışmalarını istiyor. Yani asıl nimet yeri cennettir. Ümitle orayı bekleyin. Orayı size nasip etmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarın, dua edin. Çünkü dünya zevk-ü safa yeri değil. Zevk-ü safa yeri cennettir demek istiyor Peygamberimiz. Firdevs istiyoruz, başka yok. Aşağı inmiyoruz. Evet, çünkü kimden istiyoruz? Allah Teala'dan, herhangi bir zenginden istemiyoruz. Allah Teala kim? Nimetleri hesapsız olan yüce Rabbimiz. Nimetlerinin haddi hesabı yok. Haddi hesabı olmayan nimetlerin sahibinden az bir şey istenir ve ayıp. Ayıptır ya. Cennete gireyim de şöyle bir duvar dibi ver bana yeter ya Rabbi diyor bazıları. Olmaz, öyle şey istemeyeceğiz. Firdevs'i isteyeceğiz. Firdevs ne? En kıymetli cennet. Rabbim hepimize nasip et. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ 3 مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak müminin prensibi olmalıdır. Kırk hadiste iyilik.
2: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir diyerek serbest bıraktı.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi, yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz, mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir," demiştir. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı." İbni Mesud'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır."

Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقًا.
0: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemini işaret ettiği hadiste sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz cennetteki güzellikleri betimlerken tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve "Kim buradan bir ağaç kesecek olursa onun yerine bir ağaç diksin" buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, "Uhud öyle bir dağ ki o bizi sever, biz de onu severiz" buyurmuştur. Bu varlıkların insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, "Günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler" buyurmuştur. Çevrede insanları rahatsız edecek düzenlemeler yapılmaması, suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesi, hayvan ağlarının kuyulardan belli bir mesafede uzak tutulması konularında uyarılarda bulunan Allah Resulü, su kaynaklarına, nehir kenarlarına

0: ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebubekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, "Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz" talimatını vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağa yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.
1: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır."

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere girişteki ayeti kerimeler İmam Nevevi'nin sıraladıkları. Bunları okuyoruz. Sıradaki ayeti kerimemiz İmam Nevevi'nin bu bölümün girişine yerleştirdiği son ayeti kerime, yine Karun'la alakalı olan sıralı ayeti kerimelerden birisi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Biz onu yere yutturduk. Fe yani zaman geçti. Bir zaman sonra Cenab-ı Hakk'ın hükmü geldi ve bu dünya tarihinin en önemli zenginlerinden biri olan, belki en zengini olan Karun, servetinin anahtarlarını dahi çok sayıda iri yarı kimselerin taşıyamadığı inne mefatihahu letenu'u bil usbati ulil kuvva ve böyle bir kimse ne oldu akıbeti? Malı Cenab-ı Hakk'a karşı onu korudu mu? Hayır. Resulullah buyurmuştu ki وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ Güç sahibine, gücü sana karşı hiçbir yarar sağlamaz. Kul, mal, mülk, servet sahibi oldukça, kariyer sahibi oldukça Cenab-ı Hakk'a karşı belli bir mukavemete mi kavuşur? Allah ona bir şey yapacak olsa kul direnç mi oluşturabilir? Haşa, ne kadar zengin olursa olsun. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ buyurmuş Allah'ın Resulü. Salat ve selam üzerine olsun. Dolayısıyla karşımızdaki zengini yarın toprağa defnedeceğimiz sefil biri olarak hayal edelim. Bu bir hayal değil, sadece zaman meselesi ve yarın haberini alıp belki cenazesine bile gidecek hevesimiz kalmayacak. Ölü dedikleri andan itibaren ölmüş olacak, gözümüzde bitmiş olacak. Bugün bize ne kadar zulmetmiş olursa olsun, maaşımızı ne kadar eksik verilmiş olursa olsun, Allah'ın hükmüne karşı ne yapabilir ki? İşte Cenab-ı Hak Karun'u yere yutturmuş. فَخَسَفْنَا بِهِ Onu biz yere yutturduk. وَبِدَارِهِ Ve onun diyarını, evlerini, barklarını, yurdunu, demek ki bir yerleşke halinde yurdu var. Öyle tek başına bir beyt gibi değil. وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Onun yurdunu da yere yutturduk. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ

Ve Cenab-ı Hakk'ın emrinde. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin orduları Cenab-ı Hakk'ın emrinde. Nemrud'a gönderdiği bir sinek gibi bir haşere gönderebilirdi. Yahut doğrudan sağlığını bozabilirdi. An itibariyle canını alabilir, kalbini durdurabilirdi. Ama bu seçeneklerde sadece Karun elimine olur, malı mülkü öylece kalırdı. İnsanlara verilecek mesaj o kadar bu denli güçlü görünmeyebilirdi. Malı başkalarının eline geçer, belki evlatları vesaire. Dolayısıyla hakikatin apaçık gerçekliği perdelenebilirdi. Geride kalan insanlar hala o devasa servetin, zenginliğin etkisinde kalmaya devam edebilirlerdi. Ama Cenab-ı Hak onu ve diyarını komple yere yutturunca فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Ne mal kaldı, ne servet kaldı, ne o haşmetli yapılar kaldı. Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında bir sinek gibi ezilip toprağın içerisine çekildi. مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ O toplayıp biriktirdikleri etrafındaki kalabalıklar ve olanca büyüklenmeleri, diklenmeleri hiçbir yarar sağlamadı ona. Ne adamları ona karşı bir siper oluşturabildiler, bir koruma kalkanı sağlayabildiler, ne hazineleri onun varlığı için bir sigorta oluşturabildi, hiçbir şeye yaramadı. Öylece gömülüp gitti yerin dibine. Cenab-ı Hak buyurdu ki, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı artık geride olanlar, yardakçıları, adamları, orduları, muhafızları, alayları, her kim varsa, مِنْ فِيَةٍ İlişkide olduğu bütün grupların hiçbirisi ona hiçbir yarar sağlayamadı. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Dolayısıyla yardım göremedi. Zenginliğinin bu anlamda Allah'a karşı hiçbir hayrının olamayacağını tarihte belirgin bir tablo olarak kendi varlığıyla ve zenginliğiyle sergiledi. İbret-i alem oldu. Karun demek artık yere gömülmek demekti. Karun kadar zengin olsa dahi bir insan an itibariyle yok edilmek demekti. Cenab-ı Hakk'ın azameti, kibriyası karşısında malıyla mülküyle kibirlenenlerin hiçliğinin bir darbi mesele oldu. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Neye yarar senin malın, mülkün, servetin? O yüzden Resulullah'ın sık sık namazlardan sonra اللّٰهُمَّ لَا مَهْنِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ Allah'ım senin verdiğini engelleyecek kimse yoktur. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ Senin engellediğini, senin vermediğini verebilecek kimse de yoktur. Yani Resulullah demek istiyor ki veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. İsteyecekseniz Allah'tan isteyin. Verirken de Cenab-ı Hak, alırken de bu dünya hayatında olduğu sürece bunu sınamak için yapar. Burası iptila yurdudur, sınav yurdudur. Kul bu bilinçte olursa bunları sınav materyalleri olarak görür. Etkisinde kalmaz, karşısında ezilmez, küçük düşmez. Berikinin kıyafeti şöyleymiş, ötekinin evi böyleymiş, şunun arabası şöyleymiş, filancaların şöyle şunları bunları varmış. Bunlara çenesini yormaz, aynı ilim sahipleri gibi bilir ki, ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ Allah'ın sevabıdır hayırlı olan, kişinin yanında götüreceği ve sonsuz geleceğe dönüşecek olan. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا Rabbinin katında
Sevap bakımından onlar hayırlıdır. Baki olan salih amel.

Bizler kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bu yönümüzü keşfetmemiz gerek. Sadece geçici nitelikte şeyler üretmiyoruz. Kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunların adı ameli salih. Ve buralarda kalmıyor, bu deneyi düşük, geçici dünyada kalmıyor, hızla yükseltiliyor. İleyhi yasadül kelimut tayyibu. Sözse ki önemli bir çıktımız, güzel sözlerimiz Allah için söylenmiş, Cenab-ı Hakk'ın aşkına, sevgisine, hatırına güzelce ifade edilmiş. Ya emri bil maruftur, ya nehyanil münkerdir, ya hakkı tebliğdir, ya İslam'ı davettir. Bunlar değil mi ki Allah içindir? İhlas üzere ise bu sözler yükseltilir. Özenle melekler elden ele verir, yukarı kaldırırlar. Yerde aşağıda bırakmazlar. İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'uhu. Salih amel de onu kaldırır, yükseltir. Dolayısıyla ister söz çıktığımız olsun, ister eylem çıktığımız olsun, bu ikisi temel çıktığımız, bunlardan Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olanlar, Allah'ın bize öğrettiği ölçüye uygun düşenler, eğer bir de Allah'ın rızası niyetiyle, içtenlikle yapılmışsa, bakiyattandır, kalıcı niteliktedir. Biz kalıcı nitelikte şeyler de üretebiliyoruz. Bunun farkında olmalıyız. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. İşte bu kalıcı nitelikteki ürettiklerimiz, çıktılarımız, söz de olsa, eylem de olsa semaya yükseltilir. Allah'ın katına yükseltilir ve bizi orada bekler. Ne mutlu hayatında bunlardan üretip, biriktirip öteye gönderenlere. Ne kadar bedbahtır o kişi, hayatı boyunca hep geçici nitelikte, geçici karakterde şeyler üretir ve an gelir onların da hepsini burada bırakır, çeker gider. Çaresiz, sersefil ve kimsesiz olarak. Karun bunlardan biridir ve öylece perişan bir halde yerin dibine çekilmiştir. Nasıl iyi, salih ameller kat be kat semaya yükseltiliyorsa, değersizlikler, anlamsızlıklar ve çaresizlikler onun rızasına uygun olmadıktan sonra heybetli yapılar, süslü işlemeli duvarlar, sütunlar, altınlar, gümüşler, mücevherat ve o nadide kıyafetler, taçlar, tahtlar hepsi göğe değil yerin dibine çekilmiştir. Cenab-ı Hak benim gözümde ne kadar değersiz, görüyor musunuz, yerin dibine çektim. Onu da, diyarını da. Şimdi ona özenmeye ve onun gibi dünyayı murad etmeye devam edecek misiniz? Hak Teala sonrasından da haber verdi. Dedi ki, وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ. Dün onun yerinde olmayı temenni edenler şöyle demeye başladılar. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Meğer Allah Azze ve Celle'ymiş, kullarına rızkı bolca yayan yahut daraltıp kısan. Biz yanılmışız, biz şansa bağlamıştık, tesadüflerle ilerliyor hayat sanmıştık. Cenab-ı Hakk'ın hayatı özenle, imtihan maksadıyla yöneten kudretini göz ardı etmiştik. Karun'a ne kadar şanslı biri demiştik. Meğer şans mans değilmiş, Cenab-ı Hak verdikleri üzerinden imtihan ediyormuş. Vermiş o kadar serveti, Karun'u imtihan etmiş. Levla emmennallahu aleyna, o kadar serveti demek ki bize verseydi, le hasefe bina, bizi de yere yuttururdu. Vay ke ennehu la yuflihul kafirun. Gerçek şu ki Allah kafirleri iflah etmez. Zenginini de iflah etmez, fakirini de iflah etmez, orta hallisini de iflah etmez.

Bir kimse Cenab-ı Hakk'ı görmezden geliyor. Her şeyiyle hayatı yaratıp bizi içinde bu nimetler içerisinde yüzdürmesine rağmen Cenab-ı Hak yokmuşçasına hayatı ele alan, onu böyle değerlendirmeye çalışan ve böylece seküler bir anlayış ile yaradan kudretin rahmetinden kendisini mahrum bırakanlar, bunlar kafirlerdir. Çünkü mümin Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna şehadet eder, bilir ve Allah Azze ve Celle'nin her şeye muktedir olduğunu gözleriyle görür ve Allah Azze ve Celle'nin her konudaki son sözü söylediğini bilir. İleyhi yurca'ul emru kulluhu. Veriyorsa Cenab-ı Hak, bilir ki Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. İyiliklerle de onları sınadık. Kötülüklerle de onları sınadık. Kötü şey de başına gelse bilir ki Rabbim bununla beni imtihan ediyor. İyi şey başına geldiğinde Rabbinden bilip şükredecek olursa ve Allah'ın istediği şekilde onun hakkını verecek olursa zekatını, sadakasını, ne mutlu böyle kimselere. Kötü şey geldiğinde de yine Allah'tan bilir ve bu kez sabrını ortaya koyar, ilahi hükme ve ölçüye uygun davranırsa ne mutlu böyle kimselere. Ama iyilikleri ve kötülükleri rastlantının dağıttığı, saçtığı bir ortamda yaşadığını sananlar, birilerini talihli görürken başkalarını talihsiz görerek hayatı okurlar. Bu seküler okuma kafirlerin işidir. Karun yere batırılmışken Karun'dan sonra onun durumundan ibret çıkaranlar dönüp kendi düşünce denklemlerini gözden geçirdiler. Biz demiştik ki ne şanslı bir adam, meğer ona bu serveti veren şans değil, bizatihi Allah'ın kendisiymiş. Aynı durumda biz kalsaydık, biz Rabbimizi yoksaydık, demek ki bizi de yere batıracaktı. Allah kafirleri iflah etmez. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, gün gelir onları dize getirir, önünde çökertir, verdiği her şeyi geri alır. Malını da alır, canını da alır. Bizler dünyanın ilk sakinleri değiliz. Bizden önce nicelerini Cenab-ı Hak bu dünyaya gönderdi. Aralarında nice nice zenginler oldu. Karun ve benzerleri. Hayat zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, sağlık zenginlik ile güvence altına alınabiliyor olsaydı, ecel ve ölüm zenginlikle güvence altına alınabiliyor olsaydı, mutluluk zenginlikle güvence altına alınabiliyor olsaydı, bugüne kadar yaşamış bizden önceki milyarlarca insanın içerisinden birileri buna muvaffak olurdu. Ama heyhat, asla, asla böyle bir şey olmadı, olamazdı. Çünkü mal insanın kendi kazanımı değil, Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Buradaki sürecimiz Yüce Yaradan'ın bizi kontrollü bir ortamda yokladığı bir süreç. Ecel aşılabilir değil, sağlık korunabilir değil, mutluluk öyle malla mülkle elde edilebilir değil. Hepsi Allah'ın elinde. Karun'un ardından olanca çıplaklığıyla okunan bu tabloyu ya içselleştiririz, anlarız, değerlendiririz ve böylece hayatımızı çokları gibi dünyayı merkeze alan ve onu kazanmayı mutlak amaç haline dönüştüren ve sonunda Karun gibi kaybedenlerden oluruz, ya da ahireti murad eden, kazandıkça bu dünyayı ahiretine yatırıma dönüştüren, akleden ilim sahibi Allah'ın hakiki kullarından oluruz. İmam Nevevi'nin kibir ve gurur başlığını bu denli çok ayeti kerime ile açması son derece çarpıcıdır. Belli ki hadislere geçmeden ayeti kerimelerde gördüğü ve Cenab-ı Hakk'ın uzun uza diye onları anlatarak kibir ve gururu

0: nasıl ezdiğini. Çünkü kibir ve gurur büyüklenme ve diklenme demek, yükselme demek. Ve bunu insan daha çok malıyla yapıyor, gücüyle yapıyor, heybetiyle yapıyor. Cenab-ı Hak da ironik bir biçimde en heybetli olanını, en zinetli olanını, en zengin olanını yerin dibine batırarak sahneyi kapattı. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda kibir ve gurur başlığımızın altındaki bu bölümde inşallah ilk hadisimizi okumaya başlayacağız. Görüşmek ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Rabiun'dan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Rifa bin Rafi Ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
3: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum,

0: kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince, "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin" sözleriyle selam verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure idi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yuduğu ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Neviler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir" mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin" mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor" buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle" buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ''Ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir?'' dedik. Bera, ''Vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım.'' dedi. Ona, ''Vallahi bize ulaşan haber, peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz.'' dedik. Bera, ''Ben Kabe'ye doğru kılacağım.'' derken, ''Biz de bunu yapmayacağız.'' dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ''Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü.'' Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize, ''Onu tanıyor musunuz?'' diye sordu. Biz, ''Hayır.'' dedik. ''Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz?'' diye sorduğunda, ''Evet.'' diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam, ''Mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir.'' açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a, ''Bunları tanıyor musun?'' diye sordu. Abbas da, ''Evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Ka'b bin Malik'tir.'' diye karşılık verdi. Ka'b o anı anlatırken Resulullah'ın, ''Şair mi?'' diye sorduğunu, Abbas'ın da, ''Evet.'' diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. ''Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin?'' Bunun üzerine Allah Resulü, ''Sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya.'' buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde Peygamber Efendimizin doğumu, çocukluğu ve gençliği hakkında bilgi vermeye gayret edeceğiz. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de Beni Haşim mahallesinde babası Abdullah'tan kalan evde dünyaya geldi. Kaynaklarda onun fil olayının meydana geldiği yılda, bu olaydan 55 gün sonra ve kameri aylardan Rebi'ül Evvel ayının 12. gecesinde doğduğu kaydedilir. Peygamber Efendimizin annesi Amine, doğumdan hemen sonra kayınbabası Abdülmuttalib'e haber göndererek torununun dünyaya geldiğini bildirdi. Abdülmuttalib geldiğinde Amine, hamile iken gördüğü bir rüyada çocuğa Ahmet veya Muhammed adının verilmesinin söylendiğini hatırlattı. Abdülmuttalib çocuğu kucağına alarak Kabe'ye götürdü. Allah'a şükretti ve ona Muhammed adını verdi. Doğumunun 7. gününde Mekkelilere ziyafet verdi. Hazreti Peygamber'in sünnetli olarak dünyaya geldiği rivayet edildiği gibi dedesi tarafından doğumunun 7. gününde sünnet ettirildiği de söylenir. Abdülmuttalib'e ataları arasında Muhammed adıyla anılan bir kimseye rastlanmadığı hatırlatılıp torununa bu ismi vermesinin sebebi sorulduğunda onun gökte ve yerde övülmesini istedim cevabını vermiştir. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın bir diğer meşhur ismi de Ahmet'tir. Araplar arasında Muhammed ve Ahmet isminde bazı şahıslar bulunuyordu. Kaynaklarda bu adı taşıyan bazı kişilerin adları kayıtlıdır. Mesela Ensar'dan Muhammed bin Mesleme meşhurdur. Şu kadar var ki bu isimler yaygın olarak kullanılmıyordu. Doğumdan sonra Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı 3 veya 9 gün annesi Amine, daha sonra kısa bir müddet amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Süveybe, ondan önce Hazreti Hamza'yı ve daha sonra da Ebu Seleme'yi emzirdiği için Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'la bu ikisi süt kardeş olurlar. Mekke'nin sıcak havası bebeklerin sağlıklı büyümelerine elverişli olmadığından şehrin ileri gelen aileleri yeni doğan bebekleri göçebe kabilelere mensup süt annelere verirlerdi. Bununla çocuklarının çölün sağlıklı havasında büyümelerini ve aynı zamanda fasih Arapçayı öğrenmelerini sağlamış olurlardı. Çocuklar genellikle 8-10 yaşlarına kadar süt anne yanında yaşarlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu takip eden günlerde Taif yakınlarında çölde göçebe hayatı yaşayan Hevazin kabilesinin Sa'd bin Bekir kolundan içlerinde Halime binti Ebu Züeyb'in de bulunduğu 10 kadın emzirmek için çocuk almak üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Halime'nin yanında kocası Haris bin Abdülüzzâ da vardı. Bu kadınlar süt anneliğini gelir kaynağı olarak düşündüklerinden zengin ailelerin çocuklarını tercih ediyorlardı. Diğer kadınlar yetim olduğu için onun annesi ve dedesi bize fazla bir yardımda bulunamaz diyerek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i almak istememişlerdi. Halime de başlangıçta onu almakta tereddüt etti. Kabilesine eli boş olarak dönmemek için kocasının da fikrini alarak ona süt annelik yapmayı kabul etti ve çocuğu beraberinde götürdü. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem süt annesinin ailesi içinde çok sevildi. Onlar için uğurlu oldu ve bereket getirdi. Aile bolluğa kavuştu. 2 yaşını doldurduğunda Halime onu ailesine göstermek üzere Mekke'ye getirdi. Amine o sıralarda Mekke'de veba salgını bulunduğundan ve çöl havasının da çocuğa iyi geldiğini gördüğünden onun süt annede kalmasını istedi. Halime de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi beraberinde geri götürdü. 5 yaşında Mekke'ye getirip annesine teslim etti. Bir rivayet

0: kabile arasında geçirmesine bağlı olduğunu söylemiştir. Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken annesi Amine yanına çocuğunu ve cariyesi Ümmü Eymen'i de alarak Medine'ye gitti. Gayesi doğumdan önce vefat eden kocası Abdullah'ın kabrini ve ailenin dayıları sayılan Adi bin Neccar oğullarını ziyaret etmekti. Medine'de Ennabiga'nın evinde misafir edildiler. Abdullah'ın mezarı da bu evin avlusundaydı. Burada bir ay kadar kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken Amine, Medine'ye yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta bulunan Ebva'da hastalanarak vefat etti ve orada defnedildi. Ümmü Eymen çocuğu Mekke'ye getirerek dedesine teslim etti. Bu yolculukta Abdülmuttalib'in gelini ve torunu ile birlikte gittiği de söylenmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraları Medine'de bu seyahatle ilgili hatıralarını anlatmıştır. Peygamberimiz annesinin vefatından sonra 8 yaşına kadar 2 yıl dedesinin himayesinde kaldı. Bakımını da dadısı Ümmü Eymen yürüttü. Dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok severdi. Onsuz sofraya oturup yemek yemezdi. Kabe duvarının gölgesine Abdülmuttalib için bir minder serilir, hiç kimse ona saygısından dolayı bu mindere oturmazdı. Peygamberimiz gelip oturduğunda amcaları onu minderden indirmek isterler. Abdülmuttalib ise oğlumu bırakın, Allah'a yemin ederim ki ileride bunun şanı büyük olacaktır der. Onu minderin üstüne yanına oturtur, eliyle sırtını okşar ve böyle hareket etmesinden hoşlanırdı. O 8 yaşındayken dedesi vefat etti. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam dedesinin vefatına çok üzüldü. Ümmü Eymen dedesinin vefat ettiği gün Hazreti Muhammed'i ağlarken gördüğünü söylemiştir. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, Abdülmuttalib vefat etmeden önce torununu Ebu Talib'e emanet etti. Zübeyir ile Ebu Talib'in kura çektikleri söylendiği gibi Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'i tercih ettiği de kaynaklarda kaydedilir. Burada Zübeyir, Ebu Talib ve Abdullah'ın ana baba bir kardeş olduklarını da belirtmek gerekir. Ebu Talib, yeğeni Muhammed'i kendi öz çocuğu gibi severdi. Bir yere gittiği zaman onu da beraberinde götürürdü. O ölümüne dek 40 yıldan fazla Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem öz babası gibi davranmış, onun üzerine titremiş, sevmiş, korumuş ve yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Talib'e işlerinde yardımcı olmuştur. Çünkü Ebu Talib'in ailesi kalabalıktı. Buna karşılık dar gelirliydi. Maddi durumu pek iyi değildi. Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed de 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz'e öz annesi gibi bakmıştır. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin annesi olan bu hanım kendi çocuklarından önce onu doyurur ve gözetirdi. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in ölümünden sonra iman eden ve Medine'ye hicret eden Fatıma binti Esed'i sık sık ziyaret ederdi. Kıymetli Risalet Radyo dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İsraf, kibir ve gurur. İsraf, savurganlık, gereksiz tüketim ve dengesiz harcama demektir. Kelimenin kökü olan seref, sınırı aşma ve aşırılığa kaçma manasını taşır. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez beyanıyla Yüce Kur'an, israfı haram kılmış ve şüphesiz saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Beyanıyla da israf hastalığına tutulanların şeytanla olan yakınlıklarını haber vermiştir. İsraftan kaçınmanın maddi manevi pek çok faydası ve hikmeti vardır. Genelde yüce yaratıcının taksim ettiği rızkın, özelde milli gelirin bütün kesimlere adil olarak dağılımı, piyasanın oturması ve fiyatların istikrar bulması hemen ilk akla gelenler arasındadır. Çünkü israf tüketimi körükleyen, arz talep dengesini bozan ve fiyatların yükselmesine yol açan bir aşırılıktır. Peygamberimiz imkan ve nimetleri kullanma konusunda ciddiyet ve disiplin anlayışı kazandıran şu hadisi ilgi uyandırmalıdır. Bir nehir kenarında da olsan abdeste yine israf söz konusudur. Gıda maddelerini özellikle de ekmeği çöpe atmak veya ihtiyaç fazlası su kullanmak israf olduğu gibi kullanılabilecek durumdayken kırılıp atılan eşya, pervasızca yırtılıp atılan bir kağıt da israftan bir parçadır. Fiyatların düşmesini engellemek için sebze ve meyveleri dökerek telef etmek bir israf türüdür. Devlet ve toplum, piyasa şartlarını protesto niteliği taşıyan bu tür yersiz uygulamaların önüne geçmeli ve gereken tedbiri almalıdır. Meşhur tarihçi, sosyolog ve devlet adamı İbni Haldun, mukaddimede devletleri yıkan en büyük faktörün israf olduğunu bütün tafsilatıyla dile getirir. Açıktır ki malın ve mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. Veren de, alan da O'dur. Kainatta olan her şey, O'nun tarafından geçici bir süre için insana emanet olarak verilmiştir. Elde edilen mal, meşru ihtiyaçları karşılayan bir vasıta ve bir iyilik kaynağı olarak görülmelidir. Bundan dolayı mal ve servet emanetini elinde tutan insan, O'nu meşru ihtiyaçları ve toplumun yararı için harcamalıdır. Onun geçici olarak sahip olduğu imkan ve kaynakları kötüye kullanması ve aşırıya kaçarak malını saçıp savurması emanete hıyanet anlamına gelir. Sosyal, kültürel hizmet ve faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, nakdi ve aynı yardımlardan sorumlu hayır kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar namına tasarrufta bulunan şahıslar, sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, vekaleten üstlendikleri harcamalarda israfa yer vermemeli, insana hizmet ve hürmet ilkesini benimsemelidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
0: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: İzâ mâtel insânun kata'a anhu amelu illâ min thalâfe illâ min sadakatin câriye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
4: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram, İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği, İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
0: Kırk hadiste iyilik.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk düşerse geçmiş günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.

Diyanet radyolarının kıymetli dinleyenleri, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde çocuğa verdiği yer ile ilgili okuduğumuz, anlattığımız, düşündüğümüz programımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin hadislerinde çocuğun gerçekten ne çok yer aldığına şaşırdığımız ve çocukların geleceğe hazırlanmasında Peygamber Efendimizin ne kadar çok emek verdiğini gördüğümüz bu programda bugün çocukların isimleriyle ilgili bir konuyu konuşacağız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: "Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyun." Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ilk insan Hazreti Adem'e bütün eşyaların ve varlıkların isimlerini bizzat Allah'ın öğrettiğini görürüz. İnsanlar tarih boyunca çeşitli varlıklara isim vermiş ve isim koymayı önemsemiştir. Hele de yeryüzünün en değerli varlığı olan insana isim vermek apayrı bir öneme sahiptir. Doğrusu isimler kültürün taşıyıcısıdır. Kültürümüzü yansıtır, inancımızı yansıtır, kimliğimizi yansıtır. Dolayısıyla bir çocuğa isim vermek, onun sadece diğerlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlamayı değil, ona bir kimlik kazandırmayı da hedefler. Çocuğun bir ömür boyu taşıyacağı ve her seslenildiğinde dönüp bakacağı isim, her yere yazacağı ve kendini onunla tanıtacağı isim, elbette onun hayatına kalıcı bir iz bırakacaktır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz isim koyma konusunu önemsemiş, üzerinde hassasiyetle durarak çocuklara güzel isimler verilmesini bizden istemiştir. Peygamber Efendimiz cahiliye döneminden kalan isimlendirmeleri eğer içeriği kötü değilse değiştirmemiştir. Ama içinde şirk barındırıyorsa, İslam'ın esaslarına aykırıysa, kibirli ya da kötü anlamlı bir içeriği varsa, o zaman isimleri tevhid inancına uygun, güzel ahlaka ve tatlı, olumlu anlamlara gelecek şekilde değiştirmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle Abdullah ve Abdurrahman gibi Allah'a kulluğu ifade eden isimleri en güzel isimler olarak belirtmiştir. Doğrusu insanın Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu ve ona iman edip onun istediği şekilde yaşaması gerektiğini hatırlatan bu isimler toplumumuzda da son derece sevilen ve kullanılan isimlerdir. Peygamber Efendimiz abd kelimesiyle, yani kul ifadesiyle başlayıp da Abdülkabe, Abdülhacer gibi Allah'tan başkasına kulluk çağrıştıran bütün isimleri değiştirmiştir. Peygamber Efendimiz zamanında çocuklara önceden geçen peygamberlerin isimlerinin koyulması da adettir. Bizzat Peygamber Efendimiz şöyle demiştir: "Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in adını verdim." Ayrıca Peygamber Efendimiz kendisine ismini koyması için getirilen küçük bebeklere dua edip de kucağında onlara isim verirken Yusuf peygamber gibi, İbrahim peygamber gibi büyük ve geçmiş peygamberlerin isimlerini vermeyi tercih etmiştir. Ashab-ı kiram da salih kimselerin ve peygamberlerin isimlerini çocuklarına koymayı sürdürmüştür. Peygamber Efendimizin o güzel ismi, Muhammed adı, yerlerde ve göklerde övülen, övgüye layık olan en nadide kul anlamına gelen bu güzel isim, Peygamber Efendimizin kullanılmasına izin verdiği bir isimdir. Diğer taraftan Peygamberimizin Mahmud gibi, Ahmet gibi isimleri de müminler tarafından asırlar boyunca evlatlarına isim olarak verilmiştir. Ama Peygamberimiz kendi döneminde yaşayanlara Ebul Kasım diye kendi künyesini kullanmaları konusunda izin vermemiş ve bir kargaşa olmasın istemiştir. Bir çocuk dünyaya geldikten sonra onu sevgiyle bağrımıza basmak, ona hoş geldin diyen, kabul eden ve onun varlığıyla mutlu olan bir yaklaşım sergilemek ve ona güzel bir isim vererek kulağına ezan okumak bizim adetimizdir.
Peygamber Efendimizin sünnetini ihya ederek çocuklarımıza güzel, anlamlı, umut ve iyilik çağrıştıran isimler koymak aslında anne baba olarak vazifemizdir. Güzel özelliklerimizden yola çıkarak yeni isimler vermek ve çocukları isyana, kibre, şirke düşürecek ya da farklı inançları çağrıştıracak şekilde adlandırmamak önemlidir. Peygamber Efendimiz kötü çağrışımları olan isimleri hep olumlu anlamlarla değiştirmiştir. Asi gibi, çorak gibi, isyankar gibi, melikül emlak gibi farklı anlamlara çekilebilecek olumsuz çağrışımı olan isimleri değiştirmek Peygamberimizin adetidir. İlginç bir şekilde Hazreti Ali cesaretiyle ve kahramanlığıyla meşhur bir sahabi olarak

0: Oğlu dünyaya geldiğinde onun adını Savaş koymak istemiş, Harp şeklinde bir isim teklif etmiş ama Peygamberimiz buna izin vermemiştir. İki torununun da adını iyilik, güzellik manasında Hasan ve Hüseyin koymayı tercih etmiş, barıştan yana ve duyulduğu anda insanın içini ısıtan isimleri önemsemiştir. Peygamber Efendimiz sadece kulların, insanların, çocukların değil, eşyaların, çeşitli kabilelerin ve çeşitli yer ve mekanların da isimlerini olumlu, anlamlı hale getirmiştir. Doğrusu insan etrafındaki eşyaların isimlerinden, çevresinde yaşayan insanların isimlerinden, ait olduğu kabilenin adından, sülalenin isminden ve hatta yaşadığı apartmanın isminden bile etkilenir. Dolayısıyla çevremizdeki varlıkların güzel isimler taşıması da bizim sorumluluğumuz dahilindedir. Peygamber Efendimiz isim kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiği ve çocuklara güzel ismi önerdiği gibi lakap kullanımında da hassasiyetini sürdürmüştür. İnsanların hoşlanmadığı lakaplarla çağrılmasını yasaklamıştır. Bir şekilde alay içeren, insanları küçümseyen ve üzerindeki bir eksiklik ya da noksanlık şeklinde onu damgalayan isimlerin, lakapların kesinlikle İslam ahlakıyla bağdaşmadığını söylemiştir. Kişiye sevdiği isim ve künyelerle hitap etmek İslam ahlakının gereğidir. Elbette bir çocuk kendisine verilen ismin etkisinde kalacaktır. Çünkü kendisi hangi ismi taşıyor ise o ismin daha önceleri kimler tarafından kullanıldığına bakacak, onları model alacak, onların hayatını okuyacak, öğrenecek ve belki de onlar gibi olmak isteyecektir. Bir çocuğun ismi onun içinde bulunduğu kültürü, medeniyeti ve inancı yansıtacak şekilde konulmalıdır. Bir şekilde kendi adıyla özdeşim kuramayan, kendisini bu isme ait hissetmeyen ve hatta ismi sebebiyle toplumda dışlanan çocuk için doğrusu isim koymanın ne kadar anlamlı olduğu aileye bir kere daha hatırlatılmalıdır. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimiz Allah'a kul olmayı, Allah-u Teala'nın razı olacağı işler yapmayı, güzel ahlaklı, İman sahibi ve erdemli bir mümin olarak yaşamayı, isimlerin belirlenmesi, koyulması ve kullanılması dahil her alanda hayatımıza bir esas olarak nakşetmiştir. Dolayısıyla salih insanları ve güzel anlamları hatırlatan isimler, hayat bütünü içinde düşünüldüğünde aslında hepimiz için umut vericidir. İsimler aracılığıyla tevhid inancını, ahlaki değerleri ve toplumsal birlikteliği desteklemek mümkündür. Diğer taraftan yine isimler aracılığıyla çeşitli ideolojik yaklaşımları ve hiçbir şekilde tasvip edilmeyecek şirk unsurlarını hayata taşımak ise ciddi bir sorumluluktur. Biz kendi isimlerimizle nasıl bir özdeşim kuruyor ve ismimiz konusunda neleri umuyor isek, çocuklarımız için de aynı hassasiyeti göstererek güzel isimlerle onların hayatını zinetlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin belirttiği üzere kıyamet günü hem kendi adımızla hem de babalarımızın adıyla Allah-u Teala'nın huzuruna çağrılacağımız için o mahşer zamanı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda güzel isimlerle durmanın yolunu aramalıyız. Hepinize hayırlı günler diliyor ve evlatlarımızın güzel isimleri gibi güzel ahlakları ve güzel kaderleri olsun diyorum. Amin.
1: Bir hadis, bir çocuk. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Huriye Martı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına, Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar, evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi. "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmur,

0: yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men ada meridan nada munadim minas sama. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
2: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti, toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış, aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görülmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin," buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi. Elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

Cemaatle namaz. Allah'a birlikte yöneliş. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır. Diğer adımlarıyla bir günahı silinir. Veda hacındaki hutbesinde Kutlu Nebi adeta ümmetiyle vedalaşarak bu dünyadan ayrılma vaktinin yaklaştığının işaretlerini vermişti. Nitekim döndükten kısa bir süre sonra da rahatsızlanmıştı. Fakat hastalığına rağmen mescide çıkıp cemaatle namaz kılmaya büyük önem veriyor, ashabına namaz kıldırmaya devam ediyordu. Ta ki perşembe günü yatsı vakti ezan okunmuş, cemaat toplanmış ama Resul-i Ekrem mescide gelmemişti. Herkes onu bekliyordu. O ise bu esnada cemaat namazı kıldı mı diye sordu. Daha kılmamışlardı. O gelmeden de başlamayı düşünmüyorlardı. Hazreti Peygamber rahatlamak için vücudunu yıkadı ve kalkmaya çalıştı ama kalkamadı. Bayılmıştı. Ayılınca tekrar namazın kılınıp kılınmadığını sordu. Cemaat hala onu bekliyordu. O yeniden yıkanıp kalkmaya davrandı ama yine bayıldı. Böylece üç kere yıkanıp hazırlanmış, her defasında da bayılmıştı. Artık mescide çıkabilecek takatinin kalmadığını anladı. Ancak birinin mescide gidip cemaatle namaz kıldırması gerekiyordu. Bunun üzerine namazı kıldırması için Hazreti Ebubekir'e haber gönderdi. İlerleyen günlerde kendisini iyi hissettiği bir öğle vakti, Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin kolları arasında son derece zorlanarak geldiği mescitte Hazreti Ebubekir'in namaz kıldırdığı cemaate oturarak iştirak etmişti. Fakat o vakitten sonra odasından bir daha çıkamadı. Zira an be an takatten düşüyordu. Artık onun son günleriydi. Pazartesi günü sabaha karşı biraz kendini iyi hisseder gibi olunca hemen odanın mescide açılan kapısındaki perdeyi aralayıp namazın cemaatle kılınışını seyretti. Ashab-ı kiram saf saf olmuş, yine Hazreti Ebubekir'in imametinde sabah namazını kılıyorlardı. Onların bu halini görünce sevindi, tebessüm ederek şükretti. Ashab da göz ucuyla onu görünce yine aralarına geleceği umuduyla çok sevinmiş ve heyecanlanmışlardı. Lakin o namazlarını tamamlamalarını işaret buyurdu ve perdeyi kapattı. O gün öğleye doğru vefat eden Hazreti Peygamber'i ashabın son görüşleriydi bu. Peygamber Efendimiz pek çok hayır ve sevap içeren cemaatle namazdan ümmetinin mahrum kalmasına razı değildi. Bu nedenle her fırsatta cemaatle namazın faziletinden bahsederek ashabını buna teşvik etmişti. Bu hususta bir kimse camiye gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı bir adımla kendisine bir sevap yazılır. Diğer adımıyla bir günahı silinir buyurmuş. Dolayısıyla evi camiye en uzak olanın en büyük sevabı alacağını söylemişti. Ayrıca yatsı namazını cemaatle kılan kimsenin gecenin yarısını, hem yatsı hem de sabah namazını cemaatle kılanınsa gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi sevap kazanacağını bildirmişti. Cemaatle kılınması farz olan cuma namazını önemsemediği için de camiye gelmeyenin kalbinin mühürleneceğini, yatsı ve sabah namazlarında cemaate gelmemenin de münafıkların adeti olduğunu ifade etmişti. Zira o dönemde görünüşte Müslüman ama aslında öyle olmayan münafıkların sabah ve yatsı namazlarına gelmedikleri bilinmekteydi. Bununla beraber Resulullah bu iki vaktin önemine binaen, eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi buyurmuştur. Hazreti Peygamber'den sonra ashabı da aynı titizliği sürdürmüştür.
Nitekim Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesine rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmişti.

Peygamberimizin teşvik ve sakındırmalarından cemaatle kılınan namazların esasen farz namazlar olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında özellikleri gereği daha çok katılımın gerekli olduğu bayram, cenaze, teravih, güneş tutulması, yağmur duası gibi namazlar da Hazreti Peygamber zamanından beri cemaatle kılınmaktadır. Bunların yanı sıra evde kıldığı nafile namazları bile bazen cemaatle kılan Resul-i Ekrem, kazaya kalan namazları da cemaatle

yıkılmıştır. Mesela Hendek Savaşı'nın gerçekleştiği günlerden birinde kılınamayan öğle, ikindi ve akşam namazlarını birleştirerek uygun vakitte, yine ashabıyla bir sefer esnasında uyuyakaldıkları için kılamadıkları sabah namazını ise güneş doğduktan sonra cemaatle kılmıştır. Böylece o, imkan nispetinde ve şartlara göre vaktinde kılınamamış namazların dahi cemaatle kılınmasının örneklerini vermiştir. Evinde bir takım işlerle meşgulken, namaz vakti girince elindeki işi bırakıp namaza giden Hazreti Peygamber, geçerli bir mazereti olmayan ve vakti olan her Müslümanın cemaate iştirak etmesinin önemini ve gereğini hep vurgulamıştır. Nitekim bir defasında görme engelli İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek birinin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemiş, Hazreti Peygamber de ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da, öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Buna karşılık Hazreti Peygamber, korku ve hastalık gibi özür durumuyla yolculuktayken, soğuk ve yağmurlu geceler gibi zor hava şartlarının olduğu vakitlerde cemaate gitmemeye ruhsat vermiştir. İslam dininin kolaylık prensibinden hareketle kar, sel, çamur, hareket imkanı olmayan bedensel engellilik, can güvenliğinin bulunmaması, bakılan hastanın başından ayrılamama, kayıp arama, cenaze işleri gibi hususlarda mazeret kabul edilmiştir.

Allah Resulü iki kişi bir araya geldiklerinde içlerinden büyük olanın imam olmasını ve ezan okuyarak namazlarını cemaatle kılmalarını, eğer üç kişi bir aradaysa içlerinden Kur'an'ı en iyi okuyanın imam olmasını tavsiye etmiş, bunun usulünü öğretmişti. Cemaatle namazın ilk ve en önemli şartı ise saf tutmaktır. Hazreti Peygamber safları düzgün tutmanın namazı güzelleştiren, hatta onu tamamlayan ve mükemmelleştiren bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda bir defasında meleklerin Allah katında saf tutmalarını örnek vererek ashabının da onlar gibi olmalarını istemiş ve "Melekler ilk safları tamamlarlar ve safta sık dururlar." buyurmuştur. Allah Resulü safların düzgünlüğüne öyle önem verirdi ki namaza durmadan önce bizzat cemaatin saflarını düzeltir ve omuzlarını dokunarak "düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karma karışık olmasın" uyarısında bulunurdu. İmamın ilk safın önüne ve orta yerine durması ve daha sonra sırasıyla saflardaki boş yerlerin doldurulması talimatını veren Resulullah, "ilk saftakilere Allah merhamet eder, melekler de dua ederler" buyurmuştur. Aslında o bu sözüyle ilk safta durmanın önemine işaret etmekten ziyade namazın önemine ve ağırlığına uygun bir biçimde düzenli ve disiplinli bir şekilde saf tutulmasını önemsemiştir. Zira bu disipline uymayıp önünde boşluk bulunan safa katılmakta tereddüt gösterenleri Allah da onları rahmetinden geri bırakır diyerek uyarmıştır. Hazreti Peygamber erkekler için ilk safın, kadınlar içinse son safın en faziletli saflar olduğunu beyan etmiş, çocukları da bu iki grubun arasında saf tutturmuştur. Safların bu şekilde düzgün tutulması, Müslümanları hem şeklen hem de ruhen birlikte tutma amacına matuftur. Nitekim hiçbir sınıf, makam ve mevkii farkı gözetmeksizin omuz omuza dizilerek oluşturulan bu düzen, toplumun birlik ve dirliğinin en güzel yansımasıdır. Saflar bu şekilde sık tutulmadığı takdirde Hazreti Peygamber şeytanların gevşek tutulan saflar arasında küçük kara koyunlar gibi dolaştığını ifade etmiştir sembolik olarak. Bu sebeple o cemaatle imama uyan ama safa katılmadan tek başına namaz kılan bir adam gördüğünde ona namazı tekrar kılması gerektiğini söylemişti. Sanki toplumsal dokunun ilk ilmeği namaz kılarken oluşturulan bu düzgün ve sık saflardı. Safta oluşacak bir boşluk ve gevşeklik dalga dalga bütün safları etkileyecek ve toplumsal bütünlük yara alacaktı. Aynı zamanda safların düzgünlüğü cemaatle namazda rahmet talebinin ilk basamağıydı. Bu sebeple Resul-i Ekrem Allah Teala'nın saftaki boşluğu

boşluğu dolduranlara rahmetiyle yaklaşacağını, safta boşluk bırakandansa rahmetini keseceğini söylemişti. Allah Resulü ashabına cemaat adabını da öğretmiş, mescide giderken vakarlı ve rahat bir şekilde zamanında gidilmesini, aceleci davranılmamasını, cemaate sonradan yetişenin de imama uymasını ve kalan rekatları tamamlamasını tavsiye etmiştir. Zira kişinin camide bulunduğu süre boyunca namazdaymış gibi sevap kazandığı ve meleklerin duasına mazhar olduğu Peygamberimizin müjdelerindendir. Hazreti Peygamber namaz esnasında imamdan önce rükû ve secde yapılmaması, imama uyan kimsenin namaz boyunca imamın her hareketini eş zamanlı olarak takip etmesi, imam Kur'an okurken cemaatin susup onu dinlemesi gibi hususlara da dikkat edilmesini istemiştir. Cemaatin birlikte rahatça ibadet edebilmesi için kadınların erkeklerin arkasında saf bağlamalarını uygun görmüştür. Ayrıca Allah Resulü, cemaatle namaz kılındığı zaman namazın bitmesinin ardından bir müddet oturduğu yerde bekleyerek mescitten çıkış esnasında hanımlara öncelik vermiştir. Böylece onların kalabalıktan rahatsız olmadan çıkmalarını sağlamıştır. Velhasıl Allah Resulü hayatının son anına kadar namazın cemaatle kılınmasına büyük önem vermiş, ashabına bunu tavsiye etmiş ve karşılığında büyük sevapların verileceğini müjdelemişti. Çünkü kuru kalabalığı nitelikli bir topluluk yapacak, insanların eşit olduğunu ve iman kardeşliğinin her şeyden üstün olduğunu gösterecek ilk yer cemaatle namazdır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah la yanzur ila suvarikum ve amwalikum velakin yanzur ila kulubikum ve a'malikum.
2: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
4: Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: Sevgili Peygamberimiz, Hicret'in 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şuray el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayha kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun Şuray, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şuray isimli büyük oğluna atfen ona sen Ebu Şuray, Şuray'ın babasısın buyurdu ve onlara dua etti.
1: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır buyurmuştu.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin" buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah,

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekaratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu. Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı? Diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati

Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü ahlakın bir göstergesi olarak cimrilik, harcanması gereken yer ve zamanda eli sıkı tutmak, nakit veya malı harcamamak demektir. Cimrilik hiç harcamamaksa, israf saçıp savurmak ve dengesiz harcamak demektir. Hüseyin Kazım Kadri, cimri kelimesi üzerine parasından istifade etmediği cihetle altını taş kabilinden ad dolunmak dolayısıyla sıfat, hasis, eli sıkı, pinti, miskin açıklamasını yaptıktan sonra parça bir kelime olan cevan merdin, kerim, sahi, cömert, eli açık, sahibi himmet, mürüvvetli, âli himmet manalarına geldiğini söyler. Onun cimrilik, bahillik için kullandığı hine hacette başka birisini kendine tercih etmemek, empati kurmamak ve fedakar davranmamak demek olan endel hace terki isar tabiri de oldukça anlamlıdır. Aslında bu tabir tasavvufun eldeki maddi manevi imkanları seferber etmek, başkasını kendine tercih etmek, isar ve iyilere hizmetle müşerref olmak diye yapılan tarifini hatırlatır. Bu demektir ki sehavet, fedakarlık, diğergamlık ve insana hizmet düşüncesi İslam ahlakının temelini oluşturur. Gerçekten de bahil olan zelil yaşar ve cimri varislerinin bekçisidir. El-bahilu hazinu veraseti gibi sözler ortak aklın ve tarihi tecrübenin söylettiği birer vecizedir. Cimrilik tefritse israf, ifrattır. Zira her ikisi de bireysel ve toplumsal çerçevede ilahi yasaya, sünnetullah'a aykırı birer tutum ve davranıştır. Her iki aşırı ucun ortasındaysa denge unsuru olarak cömertlik yer alır. Şu iki ayeti kerime, iki aşırı uç olan cimrilikle israfın şeytan kaynaklı olduğunu öğretir. Şeytan sizi fakirlik ihtimaliyle korkutur ve cimriliği telkin eder. Oysa Allah size mağfiret, lütuf ve kerem vaat eder. Allah her şeye yeter, her şeyi bilendir. Şüphesiz saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir, türdeşleridir. Zaten şeytan Rabbine karşı gerçekten büyük bir nankörlük sergilemiştir. Mal ve servete aşırı düşkünlük, fakir düşme korkusu, ebedilik duygu ve düşüncesi, çoluk çocuğun gelecek endişesi, cimriliğin sebepleri veya onu körükleyen amiller arasında sayılabilir. Yüce Kur'an, cimrilik yapanlar, başkalarına da cimriliği telkin edenler ve Allah'ın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenler, böylece inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık ayetiyle cimri insanların duçar olacağı sonu bildirirken, Resul-i Ekrem şüphesiz evlat, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurarak, çoluk çocuğun gelecek endişesinin cimrilik sebebi olabileceğine dikkat çeker. Gerçekten de mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah ise işte büyük ödül onun yanındadır ayeti, maddi varlığın ve zürriyetin ciddi bir sorumluluk getirdiğini haber verir. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'den öğrendikleri, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır sualini sorarak, cimrilikten daha müzmin bir hastalığın olmadığını birbirlerine hatırlamaları dikkat çekicidir. Bu itibarla gelişi güzel veya gereksiz harcamaları sebebiyle çaresiz yakınlarına ilgi göstermeyen ve muhtaçlara yardım etmeyen insanlar kendilerini gözden geçirerek sağlıklı günlere kavuşmak zorundadırlar. Çünkü cimrilik hastalığı Müslümanın izzet, itibar, asalet ve mürüvvetini yok eder. Mekke'nin fethinde Müslüman olan Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, müellefe-i kulub muamelesi görür ve Huneyn gazvesinde kendisine ganimetlerden 100 deve verilir. Çok cömert bir şahsiyet olan Hakim, Hazreti Peygamber'e Müslüman olmadan önce cahiliye devrinde yaptığı iyiliklerden kendisine bir fayda olup olmadığını sorar. Ve sen geçmişteki hayırlarından ötürü Müslüman oldun cevabını alır. Müslüman olduktan sonra da hayır işlerine devam eden Hakim, ticaretinin bereketli olması hususunda Resul-i Ekrem'in duasına mazhar olur. O, Cemal vakasında öldürülen amcasının oğlu Zübeyir bin Avvam'ın borçlarının yarısını ödemeyi üzerine alır. Ayrıca onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Resul-i Ekrem'in her sabah mutlaka iki melek iner. Onlardan biri, "Allah'ım, malını infak edene yenisini halef ver," diye dua eder. Diğeri ise, "Allah'ım,
cimri davrananın malını yok et diye beddua eder. Hadisi, iki melekten birisinin cömert kimseye dua, diğerinin ise cimri kimseye beddua ettiğini ve sünnetullahın ilahi yasanın zenginin rızık ve kazancının artmasını fakire yaptığını

0: yaptığı harcamaya bağladığını öğretir. Şu anekdot ilim ve alim sevgisiyle birleşen cömertlik ahlakının güzelliğini göstermesi bakımından ibretamizdir. Ebu Muin el-Hüseyin er-Razi diyor ki, Mısır'da bir bakkala uğradım. Bana çok iyi davrandı. Sonra aramızda hadis sohbeti oldu. Bana Ahmet bin Hanbel'i sordu. Ben onun talebesi olup ondan hadis yazdığımı söyleyince satın aldığı malın ücretini almadı ve Ahmet bin Hanbel'i tanıyan kimseden ben malın ücretini almam dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Abdullah, hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, ona verdiğim heybede iki elbise daha var deyince Resulullah, o halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstehakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım."
1: Hüsnü hal.
2: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Vaka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz.
2: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.
3: Ey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
2: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
4: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
2: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi. Şimdi seni benden kim kurtaracak?
4: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: 54. bölüm.
2: Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram arkadaşlarından birinin vefat ettiğini öğrenmişti. Daha önceden Resulullah'ın "Ben aranızda olduğum sürece bir kişi öldüğünde bana haber verin. Benim o kimseye cenaze namazı kılmam rahmettir" dediğini işiten sahabiler peygamberimizi haberdar ettiler. Hep birlikte cenaze namazı kılındı. Peygamberimiz "Cenaze namazı kıldığınız zaman onun için samimiyetle dua edin" diyerek dua etmeye başladı. "Allah'ım, dirimize ve ölümüze, küçüğümüze ve büyüğümüze, erkeğimize ve kadınımıza, burada hazır olanlarımıza ve olmayanlarımıza mağfiret eyle.
5: Amin.
2: Allah'ım, bizden yaşattığın kimseleri İslam dini üzere yaşat. Bizden öldüreceklerini de iman üzere öldür.
5: Amin.
2: Allah'ım, bu cenazenin ecrinden bizi mahrum etme ve ondan sonra bizi dalalete götürme.
5: Amin.
2: Peygamberimiz dua etmeye devam ediyordu. Allah'ım, onu bağışla, ona acı ve onu affet. Ona afiyet ver. Vardığı yerde ona ikramda bulun. Yerini, kabrini geniş eyle. Onu su, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden arınması gibi onu hatalarından arındır. Ona bu dünyadaki evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir imtihanından ve cehennem azabından koru.
5: Amin.
2: Resulullah o kadar içten dua ediyordu ki, sahabeden Avf bin Malik şöyle demekten kendini alamadı.
6: Keşke bu ölen ben olsaydım da Resulullah aynı duayı benim için de etseydi.
2: Peygamberimiz mescide yeni girmişti ki saçı başı dağınık bir bedevi içeri girerek ona bir soru sormak istediğini söyledi. Bedeviler şehirlerden uzakta yaşayan, görgü kurallarından habersiz insanlardı. Cesur ve akıllarına geleni söylemekten çekinmeyen kişilerdi. Bu adam da peygamberimize şöyle sordu.
7: Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bana farz kıldığı namazların neler olduğunu söyle.
2: Allah Resulü, 5 vakit namaz ama nafile de kılabilirsin diyerek karşılık verdi.
7: Allah'ın bana farz kıldığı orucun ne olduğunu söyle.
2: Peygamber Efendimiz, Ramazan ayında tutulan oruç ama nafile oruç da tutabilirsin dedi.
7: Allah'ın farz kıldığı zekatın ne olduğunu söyle.
2: Peygamberimiz ona zekatı da içine alan İslam'ın temel ilkelerinden bahsetti. Bedevi tüm bunları dinledikten sonra şöyle dedi.
7: Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim.
2: Bu samimi itiraf üzerine Peygamberimiz onun hakkında sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu. İnsanlara bir şeyler öğretirken kolaylık göstermek Resulullah'ın eğitim metoduydu. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin sözlerini sıkça tekrarlardı. Bir gün yeni Müslüman olmuş bir bedevi zemini toprak ve kumluk olan mescide küçük abdestini bozdu. Ashab-ı kiram ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu nasıl bir saygısızlıktı? Adamın üstüne yürüdüler.
4: Ne yapıyorsun? Burası bizim mescidimiz. Ne yapıyorsun sen? Çıkarın şunu buradan.
2: Orada bulunanlar adamın üzerine yürümek üzereyken Resulullah onları durdurup siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Onun küçük abdestini bozduğu yere bir kova su döküverin dedi. Ve bu adamı yanına çağırıp mescitlerin Allah'ın evi olduğunu, böyle şeylerin burada yapılamayacağını söyledi. Adam yaptığı işten dolayı mahcup olmuş.

0: Ama Resulullah'ın hoşgörüsü onu daha çok kendisine bağlamıştı. Allah Resulü ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirleri sık sık ziyaret eder, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Mezarlığa ilk girişinde kabirdekilere selam verir ve onlara dua ederdi. Bir gün yine bir kabristana uğramıştı. "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonra da "İnşallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merak içinde şöyle sordular:
1: "Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?"
0: Peygamberimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" dedi.
2: "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?"
0: Resulullah şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?"
1: "Elbette tanır."
0: Peygamberimiz, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" dedi. Hicretin ikinci senesi Zilhicce ayının 10. günüydü. Müslümanlar ilk kez Kurban Bayramı'nı kutlayacaklardı. Allah adına kurbanlar kesilecekti. Bir bayram daha yaşamanın heyecan ve coşkusu herkesi sarmıştı. Bayram sabahı Resulullah ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanıyordu. Güneş yükselmeye başlayınca namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol üzerinde henüz vakti gelmediği halde kesilmiş kurbanlar dikkatini çekti. Peygamberimizin isteği üzerine genci yaşlısı tüm kadınlar da orada toplanmışlardı.
3: "Resulullah geliyor!
4: Resulullah'ı yer açın!
5: Yer açın! Yer açın!
4: Resulullah geliyor! Böyle gelin ya Resulullah!"
0: Peygamberimiz insanların arasına girerek onları selamladı.
6: "Ve
0: Peygamberimiz kendisine verilen bir bastona dayanarak Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: "Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra da dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Müslümanlar büyük bir huşu içinde hep beraber namaza durdular.
7: Allah'a ekber.
0: Bayram hutbesinde Resulullah şöyle dedi: "Yüce Allah kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan etmiştir ve ben de bunu kabul etmekle emrolundum. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Bu günler yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin." Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi. "Kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin." Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden birisi de sahabeden Ebu Bürde bin Niyar idi. Cömertliğiyle bilinen bu sahabi ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini açıklamak istedi.
8: "Ey Allah'ın Resulü, vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim."
0: Resulullah, "Bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş" dedi. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı.
8: "Ben de bir yaşını doldurmamış fakat iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi?"
0: Resulullah, "Evet, ama senden başka bir kimse için bu yeterli olmaz" buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamber Efendimiz müsait oluşunu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri kurban kesim alanı olarak kullandı. Resulullah hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Bunlar ashaba duyuruldu.
5: Ey Müslümanlar, beni iyi dinleyin. Resulullah'ın kurbanla ilgili emirlerini duyuruyorum. Kurban kesmek hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı 7 kişi ortaklaşa kesebilir. Küçük baş hayvanlarsa ancak bir kişi içindir. Allah her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye eder. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Kurban eti satılmaz. Yenir, yedirilir ve sadaka olarak verilir. Kurbanın derisi de satılmaz. Sadaka olarak verebilirsiniz yahut evlerinizde kullanabilirsiniz.
0: Peygamberimiz kendi kurbanını kesmek için bıçağını biletti. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah Resulü'nün bu duası asırlardır putlara adanan kurbanlarla İslam inancındaki kurbanların farkını ortaya koyuyordu. Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?
0: Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı.
1: Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?
0: Resul-i Ekrem her kıla karşılık bir sevap buyurdu.
2: Ya yünlü olursa?
0: Resulullah yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?" Allah Resulü aynı şekilde "Hayır" diye cevaplar. "Öyleyse kibir nedir?" diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: "Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman, kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır. Kırk hadiste iyilik.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet." cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru, kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et, kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.''

0: Zeyd bin Erkam radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır."

Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aleyh. İnneke entet tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi.

Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Anna a'rabiyyan kal, ya Resulallah, men hayrun nas? Kal, من طال عمره وحسن عمله.
3: Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, uzun ömür derken, yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip, mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya, hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
0: Kırk hadiste iyilik.
4: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür" deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsan insanla yaşar. Aynı sokakta yürür, aynı havayı solur, aynı kelimelerle konuşur. Ama her karşılaşma, her temas, her söz aynı izi bırakmaz. Kimi birleştirir, kimi ise uzaklaştırır. Bazen bir bakış yeter mesela. Söz söylenmez ama kalp daralır. Bazen bir cümle kurulur, doğru gibidir ama bir yanıyla eksiktir. Zaman akıp giderken fark etmeden birbirimize dokunuruz. Anne babamıza bir ses tonuyla, komşumuza bir tavrımızla, emanete uzanan bir elle, kazancı hesaplarken yapılan küçük bir tercihle. İşte bu anların hepsinde adı konmasa da bir şey var. İnsanı insan yapan, toplumu ayakta tutan, bir arada yaşamayı mümkün kılan görünmez bir bağ. O bağ güzel ahlaktır. Ama bugün bu bağı tam olarak tanıyor muyuz sanki? Davranışlarımız alışkanlık mı, ahlak mı? Yaptıklarımız doğru mu, yoksa sadece bize mi öyle geliyor ahlak diyoruz? Ama onu nereden öğrendik, kimden aldık, hangi ölçüyle tartıyoruz? Hangi davranış gerçekten güzel, hangisi zamanla normalleşmiş bir eksiklik? Belki de sorun güzel ahlakın ne olduğunu bilmemek değil, onu en doğru yerden öğrenmek.

0: öğrenmemek. O yüzden şimdi duralım. Bugünün karmaşasından, yorumlarından, tanımlarından biraz uzaklaşalım. Gözümüzü, kalbimizi ve yolumuzu alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, asr-ı saadete çevirelim. Güzel ahlakın anlatılmadığı, bizzat yaşandığı o rahmet günlerine. Kapatalım gözlerimizi. Şimdi birlikte yürüyelim. Kalabalığın içinden sıyrılıp gürültüyü ardımızda bırakalım. Zamanın ötesine bir adım atalım. Saatler dursun, kalpler yönünü bulsun. Mekke'deyiz şimdi. Taşların şahit, sözlerin emanet, ahlakın hayat olduğu o şehirde. Bir gün Enes İbni Malik'in amcası Hişam İbni Amir'in oğlu Sa'd, Allah Resulü'nün ahlakını merak ederek Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldı. Ey müminlerin annesi! Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, yaşayışını anlat, dedi. Hazreti Ayşe, sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi, diye sorunca Sa'd, evet okuyorum, diye cevap verdi. Hazreti Ayşe bir an durdu. Uzun uzun anlatabilirdi. Geceleri secdelerini, insanlara yaklaşımını, inceliğini. Ama o meseleyi tek cümlede topladı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Sanki şunu söylüyordu. Kur'an'da anlatılan sabır onun sabrıydı. Kur'an'da emredilen merhamet onun merhametiydi. Kur'an'da öğütlenen adalet onun hayatıydı. O konuşurken incitmezdi, bir yanlış gördüğünde kalp kırmazdı. Susarken bile öğretirdi, bazen bir bakışıyla, bazense sessizliğiyle. Çünkü onun susması bile hikmetti. Gücü varken affederdi. Mekke'nin fethinde kendisine yıllarca eziyet edenlere bakıp, bugün size kınama yok diyebilecek kadar yüceydi. İşte asr-ı saadet. Ahlakın sözde kalmadığı, hayata karıştığı zaman, insanın insan kaldığı çağ. Ve biz bugün oraya bakıyoruz. Bir çağın takvimine değil, bir ahlakın izine bakıyoruz. Çünkü Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Kur'an ise hala bizimle. Şimdi dönelim. Koştuğumuz yerden, yetişmeye çalıştığımız zamandan, çok konuşup az dinlediğimiz bu hayattan kısa bir adım geri atalım. Çünkü zaman değişse de insanı ayakta tutan şey değişmedi. O da güzel ahlak. Güzel ahlak yüksek sesle konuşmak değildir mesela. Bazen bir susuşta saklıdır. Bazen bir yanlış gördüğünde yüz çevirmemekte. Ama kimseyi de incitmeden doğruda durabilmektir. Güzel ahlak herkes bakarken iyi olmak değildir. Asıl kimse yokken kendine dikkat edebilmektir. Hesabı sadece insanlara değil, vicdana ve Allah'a verebilmektir. Bir söz verildiğinde arkasında durabilmektir. Kırılmak pahasına da olsa yalanı seçmemektir. Kazanç artacak diye hakkı eksiltmemektir. Merhametlidir güzel ahlak ama zayıf değildir. Adildir ama sert değildir. Gücü eline geçtiğinde incitmemeyi, haksızlığa uğradığında taşmamak için kendini tutmayı bilmektir. Zor zamanlar gelir. İşte o zaman dökülür insanın içi. Dil susar, hal konuşur. Sabır mı var, öfke mi? Edep mi ağır basar, intikam mı? Ve belki de bütün mesele şudur. Biz her şeyin bahanesi varken bile doğru kalabiliyor muyuz? Çünkü güzel ahlak zamana göre şekil alan bir davranış değil, insanı her zamanda insan yapan bir duruştur.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh, mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle söyledi. "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi ve onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar, bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Ama bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne adena maq'adi ahadikum min el-cenne ay yaqul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyaqul lehu hel temennayt feyaqul na'am feyaqul lehu فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
0: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakına giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler. "Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun."

0: olsun. Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere, Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Müminler, cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan, canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.

0: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal, Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
1: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin.''

Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım.

Cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
2: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin, öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, İman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, İlmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa, çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber, arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz, kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada, gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek, "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı, Allah Resulü de her defasında "onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder." Allah'ın Resulü, kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya, "Amcanın oğlu nerede?" diye sormuştu. Fatıma, "Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı" diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, "O nerede bir bak" diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, "Ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor" demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan "Kalk ey toprağın babası Ebu Turab" diyerek tesellide bulunmuştu.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.''

0: Ebu Şüreyh, Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın, yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Sabır, imtihanı geçme mücadelesi. Ebu Malik el-Eş'ari'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ışıktır. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlamakta olan kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Kapıda bekleyen herhangi bir görevli de yoktu. Peygamber'in yanına girdi ve seni tanıyamadım dedi. Peygamber Efendimiz de sabır ancak musibetin ilk başa geldiği anda olmalıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük sevaba nail olur. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim ettiğinde Ensardan bir adam, "Peygamber bu taksimde Allah'ın rızasını gözetmemiştir." dedi. Bunun üzerine peygambere geldim ve söyleneni kendisine aktardım. Yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Ona bundan daha fazla eziyet edilmişti de o sabretmişti. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın önünde 18 aylık oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve şöyle dedi: Göz yaş döker, kalp üzülür. Fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan bir şeyler vermesini istediler. O da verdi. Sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu: Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim müstani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Ümmü Seleme'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Birinizin başına bir musibet geldiği zaman biz Allah'a aidiz ve biz ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir desin. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Batan bir diken bile olsa başına gelen her musibet Müslümanın günahlarına kefaret olur. Süheyb'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminin hali ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder, bu da onun için hayır olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.

0: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
0: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها، والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها، إلا كلمته وقبلت منه ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
3: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir: Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu: İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur: Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır: İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için.
5: Kırk hadiste iman.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun?" dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek

olmasını istiyorsan, emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

En Karlı Tüccar Süheyb bin Sinan. Mekke'de İslam'ı kabul edip Müslümanlığını açıklayan ilk 7 kişi arasında olmasına rağmen Medine'ye en son hicret edebilenler içinde zikredilen kimsesiz biri vardı. Izdırap dolu Mekke döneminin artık sonlarıydı. Resulullah hicret için yola revan olmadan önce Hazreti Ebubekir'e yanlarına onu da almasını söylemesine rağmen yolculuğun aceleye gelmesi sebebiyle bu mümkün olamadı. Zira o malum gece Hazreti Peygamber'in evinin önünde olduğu gibi onun evinin avlusunda da olağanüstü anlar yaşanmıştı. Evinin etrafı kılıç kullanmakta yetenekli genç müşriklerden oluşan bir grup tarafından kuşatılmıştı. Silahlı ve gözü kara bu gençlerin elinden kurtulmak mümkün değildi. Yola çıkmasına izin vermeyeceklerini anlayınca karnı ağrıyormuş bahanesiyle sık sık evinden çıkıp ayak yoluna gidiyor gibi yaptı. Bunu fark eden grup, "Lat zaten onun karnına ağrıyı vermiş, bu haliyle burayı terk edemez, bırakıp gidelim" deyip civardan uzaklaştıklarında bulduğu fırsatı değerlendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde birinin kendisini görüp müşriklere haber vermesiyle evini kuşatan genç müşrik topluluğu dolu dizgin sürdükleri atlarına binip ona yetişti. Etrafı tekrar sarıldı. Bu azgın grubun yaklaştığını fark ettiğinde atından inip sadağından bir ok çıkararak yayına koydu ve imanından aldığı cesaretle onlara şöyle haykırdı. "Ey Kureyşliler! Bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdanım. Vallahi üzerime gelecek olursanız oklarım bitene kadar hepsini atarım. Hanginize isabet ederse onu öldürürüm. Sonra kılıcımı çeker sizinle dövüşürüm. Nihayet öldürülürüm. Bilin ki oklarım bitene ve kılıcım kırılana kadar yanıma yaklaşamazsınız. Bırakın gideyim." Bu cesur muhacir teslim olacağa benzemiyordu. Müşriklerden birisi, "Sen Mekke'ye köle, zayıf ve yoksul olarak geldin. Sayemizde mal ve servete burada kavuştun. Şimdi hem kendin gideceksin hem de bu malı götüreceksin, öyle mi? Biz bunca malı alıp Yesrib'e gitmene izin vermeyiz" dedi. Bu ifadeler korkak müşriklerin amacını ortaya koymuştu. Onun, "Ne kadar malım varsa hepsini size bırakırsam önümden çekilir misiniz?" teklifine olumlu cevap veren müşriklere yanındaki mallarını verdi. Bütün servetinin bulunduğu yeri de söyleyerek, "Sizin gözünüz Mekke'deki servetimdedir. Ne kadar malım varsa hepsi sizin olsun. Yeter ki çekilin yolumdan" sözüyle servetini verip oradan ayrıldı. Neyi var neyi yok hepsini Allah yolunda feda etti. Medine yolunda aç susuz ama heyecanlı bir şekilde, hatta bir gözü kendisine oldukça sıkıntı çektirmişse de yolu zor da olsa bitirebildi. Rebiülevvel ayının ortalarında sağ salim Kuba'ya vardığında olup bitenleri Resulullah'a tek tek anlattı. Servetini Mekkelilere teslim etmek suretiyle onların ellerinden kurtulması üzerine şu ayet nazil oldu. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için canını feda eden, içe sayan insanlar vardır. Allah böyle kullarına karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Bu vahye istinaden Hazreti Peygamber tebessümle 3 kez "Ebu Yahya'nın ticareti kâr etti" buyurdu. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan Hazreti Ebubekir müjdeli haberi zaman kaybetmeden yorgun yolcuya iletti. Ticaretinin kâr ettiğini duyan bitkin yolcu bu güzel haberle çektiği tüm meşakkati bir çırpıda unutuverdi. Resul-i Ekrem'in künyesini Ebu Yahya koyduğu ve daha ziyade Süheyb-i Rumi olarak bilinen bu kârlı tüccarın adı Süheyb bin Sinan bin Malik'tir. Süheyb, Irak'ın Musul şehri yakınlarında bir köyde 586 yılında gözlerini dünyaya açtı. Rebi'a kabilesinin kollarından Beni Nemir bin Kasıt'a mensup ve aslen Arap olan babası Sasani hakimiyetindeki Übülle olarak bilinen meşhur bir bölgenin valisiydi. Sasani-Bizans arasında süregelen savaşların birinde Bizanslılar buraya saldırıp anne ve babasını öldürünce henüz ufak bir çocukken onlara esir düştü. Rumların elinde yıllarca esarette kaldı
ve köle olarak satıla satıla en sonunda Mekke'de cahiliye döneminde mazlumları koruyan, zenginliği ve cömertliğiyle bilinen Abdullah bin Cüdan tarafından satın alınıp azat edildi. Özgürlüğüne kavuşmasına rağmen memleketine dönmeyen Süheyb, yeni hayatını Mekke'de sürdürdü. Bu sırada Abdullah bin Cüdan, ticaret konusunda yetenekli bulduğu Süheyb'le iş ortağı oldu. Kısa zamanda birlikte Mekke piyasasında önemli kârlar elde ettiler. Bu durum, Süheyb'in ticaret alanında parlamasına vesile oldu. Umeyre olan asıl adı, hürriyetten yoksun bir şekilde hizmetinde bulunduğu Rum sahipleri tarafından Süheyb diye değiştirildi. Önceleri farklı isimlerle çağrılan Umeyre, sonunda kelimenin anlamından hareketle yüzünün kırmızılığı itibarıyla Süheyb olarak isimlendirildi. Uzun yıllar Rumların esaretinde kalıp Bizans kültürüyle yetişmesi ve Rumca konuşması itibarıyla Süheyb-i Rumi olarak şöhret buldu. Ebu Yahya künyesini ise ona Resulullah vermişti. Bir defasında Hazreti Ömer ona, "Ey Süheyb, senin bir çocuğun olmamasına rağmen neden Ebu Yahya diye çağrılıyorsun? Rum olduğun halde neden Arap olduğunu söylüyorsun?" diye yönelttiği soruya Süheyb şöyle cevap verdi. "Ebu Yahya künyesini bana Allah Resulü verdi. Çocuğum olmasa ne olur? Senin nesep konusunda sözüne ve benim Araplık iddiama gelince, ben Mevsil halkından Nemir bin Kasıt kabilesinden bir kişiyim. Ancak esir alındım. Henüz küçük bir çocukken Rumlar beni esir etti. Sonra ailemi ve kabilemi tanıdım, nesebimi öğrendim." Peygamber Efendimizle dostluğu nübüvvetin öncesine dayanan Süheyb, zaman zaman onunla sohbet ederdi. Hazreti Peygamber'in Darül Erkam'da İslam'ı gizlice tebliğ ettiğini duyan Süheyb, Müslümanların sayısının 30 kişi civarında olduğu vakitlerde burada İslam'la şeriflendi. İman etmek üzere gittiği Darül Erkam'ın kapısında aynı amaçla orada bulunan Ammar bin Yasir'le karşılaştı. İmanını tüm Mekke'ye korkusuzca haykıracak olan bu iki kahraman, Allah Resulü'nün huzurunda birlikte İslam'la şereflendiler. İlk Müslümanların, "Sakın Müslüman olduğunu söyleme. Buradaki herkesin Mekke'de çevresi ve akrabası var. Seninse kimsen yok. Müşrikler duyarsa seni Mekke'de yaşatmazlar" telkinlerine rağmen Mekke sokaklarında yüksek perdeden kelime-i tevhidi haykırdı. Kendisini koruyacak kabilesi, himaye edecek yakını olmaması sebebiyle sıklıkla müşriklerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Örneğin müşrikler yakıcı güneşte kızdırdıkları demirden bir zırhı Süheyb'in çıplak vücuduna giydirmek suretiyle yine kavurucu güneşin altında onu saatlerce bekletmişlerdi. Yine bir defasında Süheyb, Habbab bin Eret ve Ammar bin Yasir Mekke sokaklarında yürürken müşrikler, "Muhammed'in arkadaşları bunlar mıymış?" diyerek istihza edip küfürler savurdular. Süheyb onlara hitaben, "Biz Allah'ın elçisinin arkadaşlarıyız. Biz ona iman ettik. Sizse onu inkar ettiniz. Biz onu tasdik ettik. Sizse yalanladınız. Müslüman asla zelil değildir. Müşrikse aziz olmaz" diyerek, bir Müslümanın zayıf olması sebebiyle zelil, bir müşriğin de kuvvetli olması hasebiyle aziz sayılamayacağını ifade etti. Bu hakikati hazmedemeyen müşrik güruhu, onları konuşamayacak, ne dediğini bilemeyecek hale gelinceye kadar dövdüler. Bu hadise üzerine şu ayet nazil oldu. İşte biz geçmişteki toplumları kendi içlerinden birbirleriyle, müminlerle kafirleri nasıl sınadıysak, bu toplumu da aynı şekilde sınamaktayız. Nitekim bu müşrikler de, "Allah hidayet lütfunu biz dururken bu fakirlere mi layık gördü?" diyorlar. Ne o? Yoksa iman ve hidayet lütfuna kimlerin layık olduğunu Allah'tan daha iyi bilecek biri mi var? En'am suresi 53. ayet. Yine Mekke'nin ilk Müslümanlar için geçmek bilmeyen ızdıraplı günlerinden bir gündü. Kureyş'in ileri gelen müşriklerinin bazıları, içlerinde Süheyb'in de bulunduğu Habbab, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Resulullah'ın yanına gelerek, "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz fakir kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız" dedi.
Bunun üzerine indirilen şu ayet, Suheyb ve arkadaşlarını sevindirmeye yetti. Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun. Peygamber Efendimiz özel muhabbet beslediği Suheyb'in üzülmesine dayanamadığından "Sakın ola Suheyb'e kızmayınız" diyerek ashabını ikaz edip Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Suheyb'i annesinin çocuğunu sevdiği gibi sevsin buyurmuştur. Bu çerçevede Hazreti Ebubekir'in şu hatırası gayet manidardır. Suheyb, Selman-ı Farisi ve Bilal-i Habeşi bir yerde oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu üç müstezaf müminin bulunduğu yerden Kureyş'in önemli simalarından olan Ebu Süfyan geçiyordu. Onu gördüklerinde üçü de Mekke'deki işkence günlerini hatırlamış olacaklar ki birbirlerine "İçimizden birinin kılıcı Allah namına şu İslam düşmanının hakkından gelmedi ya" diyerek hayıflandılar. Konuşulanları işiten Hazreti Ebubekir durumdan hiç hoşlanmadı. Üçüne de sitem ederek Kureyş'in büyüklerinden olan Ebu Süfyan hakkındaki sözlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Hazreti Ebubekir'in sitemi onları ziyadesiyle müteessir etti. Tek kelime bile konuşmadılar. Söylediklerine pişman olmuşlardı. Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem'in huzuruna giderek az evvel yaşadıklarını anlattı. Allah Resulü ise Hazreti Ebubekir'e bir defasında Mekke'nin ileri gelenlerine İslam'a ulaştırmak için zayıf müminleri yanından uzaklaştırmayı bir an içinden geçirdiğini, bunun üzerine uyarı niteliğindeki ayetin nazil olduğunu ifade etti. Hemen gücendirdiği müminlerden özür dileyip onların gönüllerini almasını söyledi. Zira onları kırmanın Allah'ı gücendirmek olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden gidip gözyaşları içinde onlardan özür diledi. Onlar da Ebubekir'i bağışlayıp haklarını helal ettiler. Suheyb oldukça şakacı ve hazır cevap bir mizaca sahipti. Medine'ye hicreti esnasında bir gözü mikrop kapmış, iltihaplı olduğundan açılmıyordu. Hicretin ardından aralarında Resulullah, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi birçok kişinin de bulunduğu topluluğa ev sahibi Külsüm bin Hidm tarafından taze yapraklı salkım halinde bir tepsi dolusu hurma ikram edilmişti. Günlerdir açlıktan bitap düşmüş olan Suheyb, gözündeki sancıya aldırmadan açlığını gidermek için hurmaları iştahla yemeye başlayınca Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, Suheyb gözüm ağrıyor" demesine rağmen "Hurmaları bizden fazla yiyor. Onları nasıl yediğini görüyor musunuz?" dedi. Hazreti Peygamber Suheyb'e şaka yollu, "Ey Suheyb, hem gözün ağrıyor hem de yaş hurma mı yiyorsun?" buyurdu. Suheyb, "Ya Resulallah, ben hurmaları yerken ağrımayan gözümü kullanıyorum" diyerek latif bir cümleyle Peygamber Efendimiz'i tebessüm ettirdi. Hatta cevap üzerine Resul-i Ekrem'in gülerken azı dişlerinin göründüğü rivayet edilmiştir. Bilindiği üzere Resulullah kimsesiz ve yabancı olanlara kendilerini yalnız ve garip hissetmesin diye yakın ilgi gösterirdi. Suheyb de bu kapsamda Allah Resulü'nün özel alaka gösterdiği simalardan biriydi. Suheyb ne güzel bir koldur diye ona iltifat ettikten sonra, önde olan Müslümanlar İslam'a önce girme konusunda diğerlerini geçenler 4 kişidir. Ben Arapların ilkiyim. Suheyb Rumların, Selman Farsların, Bilal de Habeşlilerin ilkidir buyurdu. Hazreti Peygamber'e Medine'de 2 ev hediye edildiğinde Vefa Peygamberi bu evlerden birini, malını Allah uğruna feda eden vefakar Suheyb'e, diğerini de vefasıyla maruf Erkam bin Ebil Erkam'a hediye etti. Resulullah Suheyb'i Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi Rayta binti Ebi Ümeyye ile evlendirip kendisine daha da yakınlaştırdı.

Arapçayı iyi konuşamayan Suheyb, çocukluktan beri uzun yıllar Bizans coğrafyasında yaşaması itibarıyla Rumca konuşmaya alışmıştı. Bu yüzden Arapça konuşurken zorlandığı, kelimeleri Rum aksanıyla telaffuz ettiği söylenmiştir. Bazıları dilindeki tutukluk ve bozuk aksan sebebiyle onun konuşmasına gülerdi. Suheyb'in dilindeki bu durum, heyecanlandığında ve Arapçayı fasih konuşanların yanında daha da dikkat çekecek şekilde tezahür ederdi. Bir gün kendisini ziyaret eden Hazreti Ömer'i görünce heyecanlanmış, öyle sevinmişti ki, Yuhannes ismindeki hizmetçisini ''Ya Nas'' yani ''Ey insanlar'' şeklinde çağırmıştı. Durumu garipseyen Hazreti Ömer, Suheyb'e insanları neden buraya çağırdığını sormuştu. Suheyb, insanlara değil hizmetçisine seslendiğini ifade etmişti. Zaten zor konuşan Suheyb'in misafirini görünce belli ki heyecandan dili dolanmıştı. Bu durum Hazreti Ömer'i tebessüm ettirmişti. Suheyb'in misafirine ikram etmesi ve cömertliği sahabe arasında dikkat çekmiştir. Bir münasebete bir gün Hazreti Ömer, ''Ey Suheyb, israfın haram olduğunu bilmene rağmen misafirine israf derecesinde ikramda bulunuyorsun. Bu doğru mu?'' sorusuna Suheyb, ''Allah Resulü'nün sizin en hayırlınız, başkasına yediren, ikram eden ve selamı alanlarınızdır sözünü işittiğinden dolayı yemek yedirmeyi ve ikram etmeyi sevdiğini dile getirerek cevap vermiştir. Peygamber Efendimizle 23 yıl fasılasız yaşayan Suheyb'in şu ifadeleri, onun Hazreti Peygamber'e yakınlığını gözler önüne sermektedir. Resulullah'ın bulunduğu bütün savaşlarda ben onun yanındaydım. Nerede kendisine biat edildiyse mutlaka ben de oradaydım. Bir yere askeri birlik gönderildiğinde ben de mutlaka içinde yer aldım. Ne zaman bir gazveye çıktıysa mutlaka onun ya sağında ya da solundaydım. Önlerinden korktuklarında muhakkak önlerinde, arkalarından korktukları zaman da hemen arkalarında bulunurdum. Allah Resulü'nü hiçbir zaman düşmanla kendi aramda bırakmadım. Ona bir zarar gelmemesi için kendi vücudumu siper ettim. Bu durum Resulullah vefat edinceye kadar böyle devam etti. Bu bağlamda Suheyb, Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlara Peygamber Efendimizle birlikte katıldı. Resul-i Ekrem'in her sözünü hayatına aktarmaya gayret eden Suheyb'in Hazreti Peygamber'den naklettiği ve daima yaptığı şu duası, ihlasını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ey Allah'ım! Sen bizim ihdas ettiğimiz bir ilah ve icat ettiğimiz bir Rab değilsin. Senden önce bir ilah

olmadı ki seni terk edelim. Bizi yaratmana hiç kimse yardım etmedi ki onu sana ortak koşalım. Ey Rabbimiz, sen her şeyden münezzehsin, her şeyden yücesin. Hazreti Ömer vefatına 3 gün kala Mescid-i Nebevi'nin mihrabında namazları kıldırmak üzere kendisine değer verdiği Suheyb'i imam olarak tayin etti. Bu vesileyle Suheyb Müslümanlara 3 gün boyunca namaz kıldırdı ve bu süre zarfında halifenin işlerini yürüttü. Hazreti Ömer vefat ettiğinde de cenaze namazını Suheyb kıldırdı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde yaşanan fitne ortamına şahit olan Suheyb, bu süreçte Medine'deki evine çekilerek kargaşadan uzak kaldı. Kur'an'ın nüzulüne birebir şahit olan ve sürekli Resul-i Ekrem'le birlikte bulunan Suheyb, hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Hazreti Peygamber'in kutlu sözlerini naklederken şu ifadelerde bulunurdu. Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'tan çok şey işittiğim halde bilerek hadis-i şerif nakletmiyorum. Dilerseniz size Allah Resulü'nün savaşlarını ve beraber bulunduğum sıralarda gördüklerimi aktarayım. Ancak Resulullah şöyle buyurdu demeye gelince, işte onu ben yapamam. Suheyb, Allah Resulü ile geçirdiği 23 yıllık zaman zarfında sadece 30 hadisi şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, mümince bir tavrı işaret eden şu rivayettir. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değerdir. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Öylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Sahabe arasında nüktedanlığı, hoşgörüsü, güzel ahlakı, misafirperverliği, cömertliği, takvası ve olgunluğuyla temayüz eden Suheyb, Hicri 38 miladi 658 yılında Medine'de ahirete göçtü. Naaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kıldırdığı cenaze namazını müteakiben Cennetül Bakiye defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
3: عاصم الأحول عبد الله بن سرجس'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu. "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir, buyurdu.

0: Fera suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
3: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise, göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap, gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen İnsanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız. Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayırma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır.
5: Kırk hadiste iman.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder. Cevap:

0: عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
1: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: أبو موسى الأشعري radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu.
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ
0: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bizi aldatan bizden değildir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.''

0: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona "Ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım." deyince Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber "Benden memnun olduğunda hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Bana kızdığındaysa hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz dersin." buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.

bildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.

getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا.
2: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü İyice anlaşılsın diye üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını üç kez tekrarlardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
1: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar, her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir: İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve

0: yerinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mü'min, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimiz'in, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak zekatını ve sadakasını vererek mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
1: Kırk hadiste iman.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altı kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye

0: haramları helal görmeye sevk etmiştir.
1: وعنه رضي الله عنه قال شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
0: Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Öyleyse secdedeyken çokça dua ediniz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
2: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.

0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor. Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: Şey ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş, ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.

0: إنسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergike. Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp Elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ikiyüzlülük sayardık dedi.